olmadım sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni.

Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar ilçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: Tablette Multi Enerji.
1: Asıl gülün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano

0: güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restoranı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
12: Parti istişare ve değerlendirme kampına girmeye hazırlanıyor. 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda NATO'nun hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya'ya ait bir Patriot sisteminin Malatya Küre

diye konuşlandırıldığı açıklandı. Meclis kulislerinde terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için Temmuz ayında adım atılması beklentisi gündemde. Teklifin NATO zirvesi sonrasında meclis başkanlığına sunulabileceği ve meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iklim değişikliği ve küresel kuraklık riskleri karşısında okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'nin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için kullanılacak jet motorlarının satış sürecini NATO zirvesi öncesinde hızlandırmayı planladığını öne sürdü. Satışın 100 milyonlarca dolarlık bir paketi kapsadığı iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34.7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %16.1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15.1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlayarak 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Türkiye dışında başka bir ülkede düzenlenmesi halinde zirveye katılmayacağını belirtirken, Ankara'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle gideceğini söyledi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Şu ana kadar bildirilenlere göre depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlenmesi hedefleniyor. Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken binlerce kaçak sigara, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvadaki son maçında ABD ile karşılaşacak. Maç 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te başlayacak.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahatlamak.

0: etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübe

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

okuyorum. Çünkü sen dış görünüşe önem verirdin hep. Bir de yarım kalmış ve ruhlar aşıkıyorum. Çünkü sen yarım bırakmayı da severdin hep. Sarıldığında sırtında parmak izlerim çıkardı. Ne acı, bir daha böyle sevilmeyecek. Ve seni içime öyle bir gömdüm ki, bu mezarlığı ziyaret etseler de nerede olduğunu kimse bilmeyecek. Bulamazlar çünkü.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanat,

0: Atlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Mer-

0: uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi ve politikaları projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetleri ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması

0: çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

en azından yani ülke olarak moral motivasyon konusunda bizlere önemli bir gün yaşattılar. İzlemeye Dünya Kupası'nı devam edeceğiz. Şimdi efendim, hani oradan bir ekonomiye geçelim. Ekonomi deyince de STK'ların önemi çok büyük. Sivil toplum örgütlerinin zaten iş dünyasında oluşturdukları yapı adeta ekonomiye de yön verecek nitelikte, tabii ki işlev hale gelmesi gerekiyor. MÜSİAD da önemli bir STK. Ama şimdi biz her programımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öneminin altını çiziyoruz. Türkiye için gerçekten çok önemli bir kardeş ülke. Artık yavru vatan demiyoruz. O yavru büyüdü, gelişti, güçlendi ve bugün ayakları üzerinde fırsat verseler, tırnak içerisinde, dünya fırsat verse, ayakları üzerinde çok rahat durabilecek bir ülke haline geldi. Ama vermiyorlar. Şimdi işin enteresan tarafı, Türk Cumhuriyetleri, kardeşlerimiz, İslam ülkeleri, değil mi? Bizimle aynı inanç sahibi olan İslam ülkeleri, maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni baskılar yüzünden, Avrupa Birliği'nin baskıları, dünyanın baskıları yüzünden, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskıları yüzünden tanımıyorlar. Yani böyle bir paradoks olur mu? Orada bir devlet var. Her alanı işleyen bir devlet var. Ekonomisiyle, kurumlarıyla, sistemiyle, çok geleceğe dönük olarak önemli bir lokasyon, bir devlet var. Ama bu devletin de tabii kıymeti bilinmiyor. Biz bir telefon bağlantısı haberden sonra yapacağız. Önceki dönem Mersin Sanayi ve Ticaret Üniversitesi Başkanı Ahyan Kızıltan'la Mersin, Türkiye, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk ilişkilerini konuşacağız. Tabii ülke ekonomisine şöyle de bir bakacağız. İsterseniz haber ekranlara getirelim arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yatırım ve Ticaret Fırsatları İstişare Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için önemine değinerek, Kıbrıs sadece oradaki 3800 metrekare toprağı

0: da değil, aynı zamanda mavi vatanda deniz yetkisi alanlarımızla, kara sularımızla, kıta sahanlığımızla, ekonomik hazır bölge haklarımızla, hem de bunun üstesindeki gök vatanla Türkiye Cumhuriyeti'nin de selameti, güvenliği ve geleceği bakımından çok önemli bir vatandır dedi Ersin Tatar. Devamını dinliyoruz.
1: Çünkü yok olma noktasından Sayın Başkanımızın dayısı, Allah rahmet eylesin, Kıbrıs'ta 74 şehitlerinden çok şehitler verdik. Mehmetçiklerimiz, mücahitlerimiz, Kıbrıs Türk halkı büyük bir şerefli mücadele verdikten sonra 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı, ki işte önümüzdeki ay 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlayacağız. 52 yıl gerçekten bir tarih ve 1983'te kurucu cumhurbaşkanımız, mekane cennet olsun, Ralph Raif Denktaş'ın ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha da fazla Kıbrıs Türk halkı egemen varlığıyla, yani kendi siyasi, ekonomik, kültürel her türlü mücadelesiyle ayrı bir halk ve dolayısıyla devlet sahibi olma hakkına sahip olduğunu bütün dünyaya ilan ettik. Ve 1983'ten bugüne kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için elden gelen yapılmıştır. Benim Cumhurbaşkanlığım döneminde bu tanıtım faaliyetleri olağanüstü bir başarıyla ve gerçekten minnettarım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize olan büyük desteğiyle Birleşmiş Milletler'de, Türk dünyasında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantılarında her tarafta Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı ile ekonomik, siyasi, kültürel münasebetlerin geliştirilmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının 63 yıldır yaşamakta olduğu mağduriyetlerin, ambargo olan izolasyonların artık kalkması gerektiğini, bunları güçlü mesajlarıyla bütün dünyaya duyurmuştur. Şimdi ondan önceki yıllarda bu şekilde güçlü mesajlar verilmemişti. Kıbrıs sadece oradaki 3800 kilometre toprağımız değil, aynı zamanda mavi vatanda, deniz yetki alanlarımızda, kara sularımızda, kıta sahanlığımızda, ekonominin hazır bölge haklarımızda, hem de bunun üstündeki gök vatanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de selameti, güvenliği ve geleceği bakımından çok önemli bir vatandır. Dolayısıyla ben hep söylemlerimde ana vatan, yavru vatan, may vatan, gök vatan, birlikte dört vatan geleceğe emin adımlarla, daha güçlü adımlarla yürüyebilmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisinde. Dolayısıyla bunun sürdürebilmesi için elbette milli siyasetin önemini bir kez daha Gaziantep'te bu sabah sizlerle bu önemli kahvaltıda paylaşmak istiyorum. Bizim görevimiz gelişmeleri takip etmek, gelişmeleri yerinde izleyebilmek ve bunları halkımızla, soydaşlarımızla ve tabii ki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kamuoyunu oluşturan sizler gibi değerli sivil toplum kuruluşları, örgütleriyle her türlü bunları anlatabilmek ve geleceğe daha mutlu bir yol çizerek bunu yapabilmek, gerçekleştirebilmektir. Ekonomik olarak tabii çok şeyler oluyor dünyada. Savaşlar, şunlar bunlar, bir hayli karışıklık. Bizim temennimiz Kıbrıs'tan baktığımızda bütün bu sıkıntıların aşılmasıyla ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisindeki başarıları ve ekonomik olarak gelecekte her türlü yapay zekadan tutunuz da teknolojik olarak bütün çağa ayağımızı uydurabilmek ve ona göre potansiyelin yakalanmasıyla Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ımızın da bunlardan elbette faydalanmak suretiyle oradaki ekonomiyi de güçlendirmek. Kıbrıs dediğimizde elbette evet sektörü oluşuyor ama başta turizmdir. Daha sonra eğitim sektörü görüyor üniversitelerimizde. Daha sonra tabii tarımdır. Ve burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'den ana vatandan getirdiğimiz su bizler için muazzam bir zenginlik olmuştur. Bu su hem bizim özellikle kurak iklimde, ki kuraklık daha da artmaktadır maalesef. Tabii bu sene sizde olduğu gibi bizde de yağışlar iyiydi. İnşallah devam eder. Ama netice itibariyle nüfusumuz da artmaktadır. Turistimiz de artmaktadır. Ve 1974'ten bu yana gerçekten büyük mesafeler kat edilmiştir Kıbrıs'ımızda. Dolayısıyla su bir ihtiyaçtır. Anamur'un Alaköprü Barajı'ndan, oralardan yıllarca asırları denize akan suyu asma borularla Kıbrıs'a götürmenin de tabii ki mutluluğu içerisindeyiz. Bu bize hem su ve içme suyu olarak ama aynı zamanda da tarımda da bir potansiyel yaratmıştır. Dolayısıyla Kıbrıs dediğimizde öz itibariyle turizmdir, üniversitelerdir, eğitimdir, tarımdır.

0: elbette hafif sanayidir. Ve son olarak tabii bu yapay zeka ve teknolojiyle bizde de epey böyle yazılım firmaları ve bu anlamda başarılarıyla dünyayla ambargolara rağmen iletişim kurabilecek bir takım yeni kuruluşlar ve Avusturya'ya kadar göç etmek zorunda kalan Kıbrıs Türklerin bizim siyasetimiz odur ki Kıbrıs geliştik sonra bu gençlerimizin, bu ailelerin geri gelmeleri ve...
1: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye için ve tabii ki Mersin için çok önemli bir ülke. Şimdi telefon attığımızda önceki dönem Mersin İletişim Sanayi Odası Başkanı, İş İnsanı ve yazar Sayın Ayhan Kızıltan var. Sayın Kızıltan, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, merhaba Kemal Bey.
1: Şimdi yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiriyoruz. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu son dönemde Türkiye'ye sık sık ziyaretler yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapıyor. Gelinen noktada Kuzey Kıbrıs Türkiye ilişkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık yavru vatan demiyoruz. Kardeş diyoruz. Kardeş ülke diyoruz. Buyurun.
2: Çok doğru. Kardeş ülke.
1: İlişkiler evet, noktasında evet. Ticari, sosyal, yani biraz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yalnızlaştırılma...
2: Kemal Bey, sesiniz çok az geliyor.
1: Evet, biraz açalım arkadaşlar. Evet. Şimdi nasıl başkanım? Duyabiliyor musunuz?
2: Aynı da kulağıma yaklaştırdım iyice.
1: Evet.
2: Evet, şimdi Kıbrıs, ben izliyorum programı. Şu anda izliyorum programı. Kıbrıs'tan bahsedince bir anım geldi. Burada onu hemen anlatayım. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığım sırasında Kıbrıs'a gitmiştik. Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanımızla da görüşmüştük. Orada tabii bu biraz önce senin de bahsettiğin bizim Müslüman kardeş ülkelerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni neden tanımadığıyla ilgili bir konuşma yapmıştık. Ben dönüşümde hemen bir bizim Ticaret ve Sanayi Odası Haber Gazetesi'nde bir yazım, demecim yayınlandı. Şöyle demiştim: Türkiye Cumhuriyeti artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması için bir seferberlik başlatması gerekir diye. O gazete tesadüf benim basıldıktan sonra benim odamda sehpanın üzerinde dururken Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu bir hanımefendiydi, ziyaret etmişti beni. Gazeteyi görünce tabii baktı başlıkta büyük harflerle, büyük puntolarla seferberlik başlatılması konusu yazıyor. Yanındaki gene şeyin görevlisi, konsolosluk görevlisi ama Türk tercümanlık da yapıyor. Ona bir şeyler sordu. Ben hemen soru sorduğu Türk personele dedim ki ne diyor Sayın Büyükelçi? Sayın Büyükelçi diyor ki dedi, bu gazeteyi özellikle mi benim önüme koydu? Bu konuyu ben de farkına varayım diye mi önüme koydu? Ben dedim ki hayır, tesadüf, daha gazete dün basıldı. Biz her yeni baskıyı gelen misafirlerimizin önüne sehpaya koyuyoruz demiştim. Bu gazeteyi alabilir miyim diye sordu başkonsolos. Tabii buyurun alın, ben bunu dedi Büyükelçi'ye, Sayın Büyükelçi'ye götüreceğim demişti. Yani biz de çok uğraştık bu konuyla. Arap ülkeleriyle olan temaslarımızda, oradaki toplantılarda sürekli ben bunu dile getirdim ve ne yazık ki bizim Müslüman kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz hiçbir şekilde benim sorduğum sorulara, benim yorumlarıma bir yanıt vermediler. Böyle bir şey de geçti başımızdan.
1: Şimdi Mersin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri noktasında yani ticari hacim, yakınlaşma, malumunuz bir ara Mersin'den de ulaşım feribotlarla sağlanıyor idi. Evet. Geçici olarak durduruldu. Çünkü bekleme salonunda bir herhalde tadilat var. İlişkiler yönünden olaya baktığımız zaman bir de yine dillendiriliyor devasa bir proje. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karayolu ulaşımı. Bu neleri getirir? Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için ne anlam taşır?
2: Evet, şimdi tabii karayolu denizin altından
1: üstünden yapacaklarmış.
2: Üstünden?
1: Evet, üstünden yapılacak.
2: Üstünden yapılırsa ya müthiş bir maliyetli olur. Bence. Neyse o teknik bir konu. Tabii ki ulaşım kolaylaşırsa Kıbrıs için müthiş bir şey olur. Bu aynı zamanda orada Güney Kıbrıs'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir doğal olarak yakınlaşmasını sağlayacaktır. Çünkü o karayolu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yarar sağlamayacak. Güney Rum kesimine de fayda sağlayacaktır. Tabii Kuzey bizim düşüncemiz, önce bizim canımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik olarak, turizm olarak her anlamda eğer böyle bir yol yapılırsa, yani şu anda bilemiyorum yani böyle bir proje hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu, maliyeti ne olur, uluslararası konsorsiyumlar bu işin mutlaka içindedir. Müthiş bir şey olur diye ben düşünüyorum.
1: Ya bu dillendiriliyor bu proje. Yani çılgın proje.
2: Çılgın.
1: Yani tam da bize yakışır bir proje olur.
2: Evet.
1: Ya oraya o Dragon çayının suyunu taşınması da çok önemli bir stratejik güç abi, elde etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
2: O insani bir projeydi o. İnsani. Hatta ben yanlış anımsamıyorsam Cumhurbaşkanımız dedi Rum kesimine de verebiliriz suyumuzu diye bir demeci olduğunu anımsıyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımızın. İnsani bir proje olduğu için bu konuda bir ekonomik beklenti ülkeler arasında tabii ki olmaz. Ama tabii su tarımın ve suya dayalı endüstrinin gelişmesinde çok önemlidir. Çok önemlidir. Yani Türkiye Kıbrıs için çok şeyler yapmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'nin her zaman yanında yer almıştır. Bu anlamda bizim Kıbrıs'a her türlü yardımı, desteği göstermemiz gerekmektedir. Bunda da zorsunmamak gerekiyor.
1: Şimdi Sayın Kızıltan, şöyle konjonktüre baktığımız zaman, bu ekonomik verileri vesaire göz önünde bulundurduğumuz zaman iş dünyasına neler tavsiye edersiniz? Gelinen noktada hala maalesef yüksek enflasyonun etkisinde bir Türkiye var.
2: Evet.
1: Siz de deneyimli bir iş insanısınız. Bu süreçteki stratejileri böyle kısa başlıklarla efendim iş dünyasının evet. Ne olmalı?
2: Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mersin dünyaya açılan tek kapısı. Yani lojistik ve ticari can damarı Mersin'dir. Mersin'le Sayın Ersin Tatar Mersin'e çok sık gelmektedir. Bu da yani iki hem Mersin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri de son derece kuvvetlendirmektedir. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve İskenderun Limanı üçgenini düşündüğümüz zaman

0: müthiş bir işbirliği potansiyeli, müthiş bir lojistik potansiyeli ortaya çıkmaktadır Doğu Akdeniz'de. Şimdi şu anda Mersin ve İskenderun limanları, özellikle Mersin limanı en güvenli liman bölgede. Eğer biz Kıbrıs'ı da geliştirirsek, Kıbrıs limanını da geliştirirsek, buradaki konteyner trafiğinin, yük trafiğinin büyük ölçüde kapasitesi bizim elimizde olacaktır. Ben Mersinli iş adamlarımız, ben biliyorum, uzun süredir tabii takipteyiz. Özellikle inşaat alanında Kıbrıs'ta çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Mersin'den bayağı bir arkadaşımız var. Ama orada tabii ki çok farklı, yani turizm konusunda çok büyük işbirliği yapılması gerekmektedir. Ben diyorum ki bizim iş adamlarımızın mutlaka bir Mersin'de, özellikle bir ayaklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olması gerekmektedir. Ha, şimdi bir konu daha aklıma geldi. Tabii gene benim oda başkanlığım sürecinde ben Kıbrıslı bir heyetle görüşmüştüm. Onlar bana dedi ki, biz dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yiz, yavru vatanız, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, ama dedi dış ticaretimizi biz dış ticaretimizde Türk lirası kullanamıyoruz demişlerdi. Biz Türk lirası olarak dış ticarette kullanmak istiyoruz, Türk lirasını kullanmak istiyoruz demişlerdi. Ben de o zaman yanlış anımsamıyorsam hangi bakandı? Hazine Maliye Bakanı da olabilir. Bir toplantı yapmışlardı sivil toplum örgütleriyle ilgili Mersin'de. Ben de orada bu konuyu gündeme getirdim. Sayın Bakan da o da garip karşıladı. Ya dedi, nasıl böyle bir şey olur? Bu konuyu dedi ben inceleyeceğim ve bu sorunu çözeceğim. O zaman işte Türk lirası dış ticarette Kıbrıs'la, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki dış ticarette Türk lirasının kullanılması da gerçekleştirildi. Yani bu tür ticaret ve sanayi odalarına özellikle çok iş düşüyor. Biz o zaman Kıbrıs'taki Türk Ticaret Odası ve Türk Sanayi Odası'yla çok yakın ilişkilerimiz vardı. Yani sürekli işbirliğini, ticaretteki sorunları, sıkıntıların çözülmesi için çok birlikte istişareler yaptık, çözümler ürettik. Odalar Birliği de Kıbrıs'a büyük önem vermektedir. Hatta bir Kıbrıs'la ilgili bir birimi var. Bizim Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu da o şeyin birimin başkanıydı. Ben en son anımsadığım kadarıyla. Tabii bölgedeki Kuzey Kıbrıs'taki Türk nüfusunun, Türk varlığının sürdürülmesi, bölgedeki konjonktürün, jeopolitik olayların nereye gittiğini de görüyoruz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bizim güçlendirmemiz lazım ve uluslararası alanda tanınması için ben yine o sözümü 5-6 sene önce söylediğim sözü gene söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti seferberlik başlatmalıdır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kızıltan.
0: Rica ediyorum.
2: Evet.
0: Yayını da izlemeye devam edeceğim Kemal.
2: Biraz önemli bir konuğum olacak. Evet. Ahmet Yorgun.
0: Ahmet Bey'e de iyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, iletirim efendim.
0: Siyaset konuşacaksınız herhalde.
2: Siyaset değil de Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü konuşacağız. Çünkü tamam. Bugün önemli bir etkinlik var, toplantı var. Doktor Mustafa Hüsnü Bozkurt, genel başkan, evet. Burada.
0: Evet, evet, çok
2: ona
0: güzel.
2: Ona bir değineceğiz. Tabii ki Ahmet Yorgun Sütütlü'de olur da siyaset konuşulmaz mı? Onu da konuşacağız efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Kızıltan. Evet.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi sayın izleyiciler, yani artık buna bir yaprak dökümü diyebiliriz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tam böyle karşısında, değil mi? Yani AK Parti ideolojik olarak taban tabana zıt olarak gözüküyor. Fakat aslına bakarsanız geçenlerin bir kısmı zaten daha önce AK Parti'de veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan isimler. Yani yakın, ideolojileri yakın ama seçim kazanılması noktasında onlara adaylık görevi CHP tarafından verilmiş. Seçim kazanılsın. İşte öyle olmuyor. Yani siyasi etiğe o sığmıyor. Sen kendi kadrolarında çıkıp seçimlere katılırsın. Vatandaş kabul eder, oyunu verir, etmez, oyunu vermez. Bu ayrı bir şey. Bunları da konuşacağız. AK Parti'ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Özaslan, nasıl geçmişte kapılarım sonuna kadar açık ise öyle olmaya devam edecek dedi. Tabana da bir mesaj vermiş oldu.
3: Değerli yol arkadaşlarım, AK Parti'mizin ak yürekli teşkilat mensupları, bugünden itibaren sizlerle beraber Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız, yolbaşçımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu çatı altında olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Yepyeni bir başarı öyküsünün ilk harflerini, ilk satırlarını şu an burada ilçe başkanımla, o gönlü güzel ilçemizin teşkilatlarıyla, meclis üyeleriyle ve Keçiören'in ak yürekli yüce Türk milletinin asil insanlarıyla yaşıyoruz. Hep birlikte bambaşka bir Keçiören'i, ardından Ankara'yı inşa etmenin plan ve programlarını bizim partimizin o güzel teşkilatlarıyla gerçekleştireceğiz. Bizler her zaman şuna inandık hemşerilerim. Siyaset tek başına yürünecek bir yol değildir. Hele ki mevzu bahis 1 milyon nüfuslu Ankara'nın kalbi Keçiören olduğunda bu yükü omuzlamak ancak ve ancak çelik gibi burada bulunduğumuz teşkilatlarla mümkündür ve öyle de olacaktır. Biz Keçiören'imize hizmet ederken teşkilatımızın gücünü, duasını ve alın terini alarak hep birlikte beraber yürüyeceğiz. Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa, bundan sonra da açık olmaya devam edecektir. Bizim tek bir felsefemiz var. O felsefemiz halka hizmet, halka hizmet belediyeciliği ve başka bir şiarda oluşturmayacaktır. Kıymetli hemşerilerim, bizler bunu unutmadık. Türkiye olarak bizim ecdadımızdan Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize emanet edilmiş bir İstanbul'u hatırlayın. Pisliğin içindeydi, su bulamıyorlardı. İnsanların yaşayış düzeyindeki ahlaksızlıklar ve şehrin neredeyse kent esneti yerle eksan olmuştu.
2: Evet, Özaslan gerçekten tam da AK Partili gibi hitap etti. Demek ki geçmişten gelen bir ideolojik, değil mi? Orada tercih varmış. Şimdi İYİ Parti'nin tek bir tane Nevşehir Belediye Başkanı var. Yani şehir olarak baktığımız zaman Nevşehir Belediye Başkanı acaba AK Parti'ye geçecek mi, geçmeyecek mi? Dün de malumunuz İYİ Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz ile bir telefon bağlantısı yapmıştık. Hani bu biraz da basının köpürtmesi, böyle bir şey yok şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani net değildi ama

0: Hani bir laf var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. İşte görüntüler ekrana geliyor. AK Parti'ye geçti. AK Parti merkez binasında görüldü.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: 55.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
2: Paralar aktarıldığını iddia ediyorlar. Buna yönelik de Özgür Özel ve arkadaşları da bazı faturalar ortaya koyarak 2024 yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi muhalif medyaya, hükümete, Cumhur İttifakı'na muhalif medyaya değil de daha çok ana akım olarak nitelendirilen televizyon kanallarına özellikle ve ne ilginçtir ki spor yayıncılığı yapan dijital medya şirketlerine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından reklam verilmiştir ve yüksek fiyatlar ödenmiştir diyerek bu tartışmayı daha da farklı boyutlara çekerek devam ettiriyorlar. Bununla birlikte tabii yine bir operasyon oldu. Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Geride bıraktığımız günlerde de bir operasyon var, iki operasyon olmuştu. Bu operasyon bugün sabah yapılan operasyon üçüncü dalga operasyondu. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 18 kişiden 2 kişi adreslerinde bulunamadı. 16 kişi 3. dalga operasyonda, Şile Belediyesi'ne yapılan operasyonda gözaltına alındı değerli seyirciler. Ve devam edelim. Bununla birlikte tabii Seferihisar ve Balçova belediyelerine de operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında da çok sayıda gözaltı vardı. Belediye başkanları da dahil olmak üzere. Ve bu sabah itibariyle de Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü'nün tutuklandığı açıklandı. Ve belediye başkanları da dahil olmak üzere diğer kişilerin süreçlerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında. Adalet Bakanı Sayın Gürlek bir açıklama yaptı. Ülke çapında geniş çaplı bir operasyon silsilesi başlatıldı ve bu operasyonlar çerçevesinde 841 kişiye adli işlem yapıldı. Çok farklı alanlarda, suç alanlarında düzenlendi bu operasyon ve ayrıntıları önümüzdeki saatlerde daha da netleşecek. Ayrıca bugün tabii ortaöğretim okulları kapanıyor, tatil başlıyor. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci bugün karne alıyorlar. Ve tabii yaz tatiline çıkılacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı da 14 Eylül tarihinde başlayacak. Devam edelim. Uluslararası gündeme geldiğimizde Venezuela'da dün yaşanan depremler peşi sıra 39 saniye arayla 7'den büyük 2 deprem Venezuela'da yaşandı ve tabii ülke başkent Caracas başta olmak üzere, çevresi başta olmak üzere çok büyük zarara uğradı. Son gelen bilgilere göre şu anda 235 kişi canını kaybetmiş durumda ve 4300'den fazla kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında, 200'den fazla kişinin de enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. Tabii can kaybının artmasından, yaralı sayısının artmasından ve enkaz altında kalan yeni kişilerin bulunmasından endişe ediliyor. Tabii tüm dünya Venezuela'ya desteğe koştu. Türkiye de Venezuela'ya yardım göndermeye, özellikle de konusunda alanında uzmanlaşmış arama kurtarma ekipleri gönderme kararı verdi Türkiye. Bu karar sonrasında da hemen çalışmalara başlandı. Bugün bir askeri uçak hem tıbbi yardım malzemeleri, bununla birlikte de arama kurtarma ekiplerini ve ekipmanlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan alacak ve Venezuela doğru yola çıkacak. Devam edelim. Sporda da önemli gelişmeler var. Milli takımımız malum grubunda başarılı olamamıştı, D grubunda. Ve elendi, Dünya Kupası'na veda etti. Ama Türk milli takımı son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile oynadı ve maçı 3-2 kazandı. ve bir şeref galibiyeti aldı Türk milli takımı ve Dünya Kupası macerasını Türkiye tamamladı. Şimdi tabii maçtan sonra yapılan yorumlarda dikkat çekti. Montella, onurumuz için oynadık. Bizim için bu galibiyet önemliydi. Türk milli takımı bu durumu hak etmedi. Onurumuz için oynadık. Galibiyet önemliydi. Aldık galibiyeti açıklamasını yaptı. Tabii Arda Güler de maç sonrasında vermiş olduğu özel bir röportajda kimse durumu dramatize etmesin, dram yaratmayalım, kötü oynadık ve kaybettik, başarılı olamadık yorumunu yaptı. Tabii Dünya Kupası devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün saat 22'de Norveç-Almanya, 22'de Senegal-Irak, gece yarısından sonra saat 3'te Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan, saat yine 3'te Uruguay-İspanya, sabah 6'da yarın Yeni Zelanda-Belçika ve yine sabah 6'da Mısır'la İran karşılaşacak. Bu saatler Türkiye saatiyle başlayacak olan maçlar diyoruz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: aşk ile Mersin. Mehmet Aşk, aşk ile Mersin çok yakında. Aşk ile Mersin çok yakında başlıyor. Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.
1: Sosyal medyada paylaşımlar yaparak gelir mi elde ediyorsunuz veya bir uygulama mı geliştirdiniz? Faydalanabileceğiniz vergisel kolaylıklardan haberiniz var mı? O halde gelin hep birlikte bakalım. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnası. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan bir kavramdır. Bu kazançların gelir vergisi tarifesinin 4. diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı istisnadır. Bu istisnadan faydalanmak için vergi dairenizde veya dijital vergi dairesinden yapacağınız başvuru üzerine istisna dilekçesi aldıktan sonra Türkiye'de kurulu herhangi bir bankadan hesap açtırmanız ve gelirlerinizi bu hesap aracılığıyla tahsil etmeniz yeterli. Hesabınıza yapılan ödemeler üzerinden banka tarafından kesinti yapıldığı için beyanname verme, defter tutma veya belge düzenleme gibi yükümlülükleriniz de ortadan kalkmış olur. Detaylı bilgi için vergi iletişim merkezini yani 189'u arayabilir veya gip.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hazine Derdanlığı.

0: Sun TV İçeriden Radyo ortak yayınımız devam. Vermezin konuğum Atatürk'ü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Yorgun. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Kemal Bey.
0: Evet, önemli bir etkinlik. Atatürk

0: Mersin'de konuşulacak. Siz önce bir isterseniz konuya ilişkin olarak bir bilgilendirme bağlamında.
1: Tabii, hay hay.
0: Buyurun efendim.
1: Sayın Genel Başkanımız bugün birkaç saat sonra Mersin'de olacak. Akşam üzeri diyelim 19.30'da Mezitli'de Zeytinli Caddesi'nde belediyemizin amfiteyatrosu var. Açık hava amfiteyatrosu. Oraya tüm yurttaşlarımızı Mersin'deki, Mezitli'deki, Erdemli'deki yurttaşlarımızı bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü Sayın Genel Başkanımız Hüsnü Bozkurt hemen hemen

0: Atatürk Cumhuriyeti'ni kurmaz isek, devletin içinde, halkın içinde kurmaz isek, geleceğimizin evet. daha kötü olacağını ifade ediyoruz. Dolayısıyla
1: burada yavaş yavaş
0: bugün mutlaka zamanı uygun olan tüm yurttaşlarımızı evet. Mezitli'de amfiteyatroya bekliyoruz.
1: Evet, programın sonunda bunu yenileyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani ama iki konu var. Birincisi Atatürk Cumhuriyeti. Yani bugün gelinen noktada Atatürk Cumhuriyeti'nde değil miyiz soru işaretini akıllara getiriyor. Cumhuriyet'te kuruluş felsefesiyle bugünkü felsefe arasında farklılık mı oluştu? Onu sorgulayalım istiyorum. Öte yandan 5000 kişilik amfiteyatroda bu tip bir etkinlikte 1500 o da çok yoğun bir kalabalık demek.
0: Evet.
1: Ciddi bir oran. Onu sağlayabilecek misiniz? Gelinen noktada ilgiyi nasıl görüyorsunuz şimdiden? Ama önce Atatürk Türkiye'si, Cumhuriyet ya bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya hemen o başarılı değil mi? %7'ler, 8'ler, 14'lerle ifade eden kalkınma hamleleri, evet. devrimler arka arkaya, çağdaşlaşma harf devriminden kılık kıyafete, evet. Medeni kanundan kadının oy kullanmasına kadar say bitmez değil mi?
0: Şimdi
1: çok önemli tabii orada şeyler de var.
0: Evet, evet.
1: Biraz konuşalım.
0: Kemal Bey, şimdi ülkemizin, cumhuriyetimizin geldiği noktayı en iyi yurttaşlarımız biliyor. Bakın, ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Çok ama çok, görünenden daha kötü durumdayız. Bakın, emeklilerimiz eziliyor. Gerçekten evi barkı olmayan emekli açlıkla terbiye ediliyor. Çalışanlar da zor içinde ücreti görüyor, biliyoruz. Şimdi işverene sorsanız o ücret hatırı sayılır bir ücret ama çalışan, çocuğu olan, evine başka geliri olmayan bir ailenin bir asgari ücretle, hatta iki asgari ücretle geçinmesi mümkün mü? Değil. Şimdi niye bu hallere düştük? Neden biz yeniden bir Atatürk Cumhuriyeti diyoruz? İşte sizin o söylediğiniz biraz evvel Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki fedakarlıklar, özveriler, liyakat, birlik, beraberlik olma durumu ortadan kalktı. Türkiye Cumhuriyeti bir fedakarlıkla kuruldu. Bir kurtuluş savaşıyla kuruldu. Anti-emperyalist bir ülke olarak kurulduk. Biz bir bağımsızlık savaşı kazandık. Üzerine de Mustafa Kemal Atatürk gibi akıl ve bilimi rehber edinmiş, hurafelerden arınmış, cumhuriyeti çağdaş, ilerici bir anlayışa götürmek isteyen, o günün koşullarında cumhuriyeti ilan etmiş, milli iradeye sahip çıkmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, halkın iradesine sahip çıkmış, yetkisini oradan almış, bir cumhuriyet kurmuş ve 15 yıl boyunca devleti yönetenler liyakatla, bakın dikkat edin, liyakatla ve bir devlet namusuyla, yani devlet halkına, ülkesine hizmet eden bir organdır. Bugünlere gelelim. En büyük sorunumuz, en büyük şikayet nedir? Biraz sonra değiniriz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına, Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm vatandaşlara, yurttaşlara iki türlü emaneti vardı. Hepimizin bildiği. Bir, Kuvayi Milliye Örgütü'nün partileşmiş, siyasileştirmiş haliyle kurduğu parti,
1: Cumhuriyet
0: Halk Partisi. İkincisi de kurtuluştan sonra ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz. Yani hangi cumhuriyet? Çağdaş, laik, ilerici, akıl ve bilimin rehberliğinde yasaları çıkarmış, anayasası olan bir cumhuriyet.
1: Evet, şimdi burada tam bir virgül atacağım.
0: Evet.
1: Bir virgül atacağım. Biraz önce Kuvayi Milliye'nin Cumhuriyet Halk Fıkrası'na, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşünü ifade etti ve bunun Atatürk'ün bir mirası ülkeye, ülke siyaseti, onu söylediniz. Ezel, şimdi tam da bu noktada bir haberimiz var. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mutlak mutlak kararından sonra ilk kez bir cenaze töreninde bir araya geldi. Çok şey ifade ediyor. Görüntüler, sayın izleyiciler, gerçekten çok şey ifade ediyor. Özellikle Mahir Başarır, Ali Mahir Başarır, CHP eski grup başkan vekili, Yani önemli bir isim tabii.

0: Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili. Kılıçdaroğlu şöyle ya orada o stres yüklü bir yerim var. Stres. Atatürk'ün değil mi? Parti ne duruma? Şimdi gözler önüne buyurun efendim. Evet, tokuşma anı. Sayın Yorgun görüyorsunuz. Sayın Yorgun görüyorsunuz. Sayın Yorgun görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Tek tek yani bu bir cenaze töreni.
1: Cenaze töreni.
0: İnsanlar
1: tabii,
0: bunu... orada insani nedenlerle evet. Özel'le. Evet, Özgür Özel'le tokalaşıyor. Hop. Ali Mahir Başarır'ı pas geçiyor. Evet. Yine Muharrem İnce ile tokalaşıyor. Yani herkesi affederim ama Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı affetmem şeklinde bir burada görüntü ortaya çıkıyor. Bunun üzerine konuşalım. Buyurun efendim.
1: Vallahi şimdi...
0: Ya CHP bu hallere düşecek parti miydi? Siz de çok eski CHP'lisiniz.
1: Haklısınız.
0: Ya içinizde böyle bir burukluk yok mu?
1: Olmaz olur mu? Ama şöyle bir duygu da var şu anda bende. Yoğun bir aldatılmışlık duygusu da var.
0: Öyle mi?
1: Yani onu unutmayalım. Evet. Şöyle aldatılmışlık. Şimdi Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıl bu partinin genel başkanlığını yaptı. 8 yılda yaklaşık grup başkan vekilliğini yaptı. Ben de bu partiye 1992'den beri hizmet eden birisiyim. Üniversite yıllarım hariç Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de yeniden açıldığındaki ilk yöneticilerden birisiyim. Genç yöneticilerden birisiyim. Ve o günden bu yana bakın yaklaşık 92 2026
0: ya 34 yıl.
1: Yani Kemal Bey'den daha çok 34. hizmetim var bu partiye. Daha çok propagandasını yapmışım. Sadece mecliste değil. Ama bu gelinen noktada 13 yıllık bir başarısızlıktan sonra olağan bir kurultayda görevi delegelerin iradesiyle devrettikten sonraki gelişmeler hepimizin, daha doğrusu tüm CHP'ye gönül vermiş, CHP'ye oy vermiş, hatta bırakalım oy vermiş insanları, demokrasiye inanmış insanları bile bir aldatılmışlık duygusuyla kapladı insanların yüreğini, kalbini. Nedir bu aldatılmışlık? Şudur. Biz demokrasiye inanıyoruz. Yanlışlarına rağmen siyasi partiler yasasının gerektirdiğine inanıyoruz. Bu aynı delegeler 13 yıl Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan seçti. Aynı insanlar, benzer insanlar seçti. Benzer koşullarda seçildi. Hiçbirimiz de itiraz etmedik. İtiraz edenler seçim kuruluna itirazlarını yaptılar. Sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir destekle, hatta işte biraz önce adını geçtiği için söylüyorum, Sayın Muharrem İnce'nin de birkaç defa aday olmasıyla birlikte yine de seçimi kazanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak siyasi hayatına devam etti. Biz de partimizin başarılı olması için çaba sarf ettik. Ama bu süreçte, bu gayet normal bakın. Ama demokrasilerde bizim hepimizin gıptayla baktığı zaman zaman eleştirsek de batı demokrasilerde, çağdaş demokrasilerde olay nedir? Bırakalım 13 yıl iktidarda partinin başında kalıp iktidar olamamayı, bunu bir kenara koyalım. Avrupa'da biliyorsunuz partinin oyu iktidar olmayı boş ver, bir önceki seçime göre bir puan düşse bile genel başkanlar görevi evet, bırakıyor.
0: Doğru, ama Avrupa,
1: şimdi
0: yani
1: sorun şu,
0: böyle bir
1: bizde böyle bir evet. ülke olmak istemiyor muyuz? Bugün bakın hangi siyasetçiye evet. sorsanız biz Batı demokrasilerindeki gibi bir ülke olmak istiyoruz. Öyle bir evet. demokrasiyle yönetilmek şimdi, istiyoruz deriz. Evet. Şimdi Kemal Bey, Sayın Mahir Başarır'ı affedip affetmeme elini
0: şimdi
1: sıkması
0: bir
1: meselesi
0: burada
1: değil.
0: Burada bir yanlış var. Burada evet. bir yanlış hemen düzeltmemiz gerekiyor herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmış. Arkadaşlar o görüntüyü biraz büyüterek getirebilir misin? Böyle bir şey de var ama biz görmedik. Kamera açısı şimdi bütün basın da öyle. Evet. Bakalım sıkmış mı? Yavaşlıyoruz. Burada ağır çekim yapalım. Evet, sıkmış galiba.
1: Yüzüne bakmıyor ama sıkmış.
0: Öyle sıra değil candan ciğerine. Yani
1: olabilir.
0: İş şimdi... olsun diye. Ama evet, el mi yani uzatmış. Evet, elini uzatmış. Bir daha tekrar gel. Net

0: konu. Yani bir kol hareketi varmış gibi, evet, bu çok önemli bir konu. Bakın, öyle ilerle bir hareket yok. Evet, var. Var ama yüzünü tabii ki çok
1: bir, haklısınız. Evet. Tabii düzeltmiş ki bir şok var.
0: Düzeltmiş olalım. Bu gayet normal.
1: Yani şimdi kocaman Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına polisle girildikten sonra içeridekilerle bu polise emri veren veya talimat veren yöneticilerin karşılaşınca yani birbirleriyle soğuk davranmaları normal, doğal.
0: Şimdi bir saniye.
1: Bu gene siz, iyi bir hareket.
0: Siz tabii ki Atatürkçüsünüz.
1: Evet.
0: Kemalistsiniz yani. Evet. Net artık. Evet. Ahmet Yorgun eşittir. Rahmetli Atatürk bugün olsa, şu manzarayı görse Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ne düşünür? Buyurun. Zor soru bir.
1: Çok zor soru bu. Zaten bugün yani, düşünceleriyle
0: böyle sen haklısın, sen haksızsın
1: değil
0: mı de,
1: tabii.
0: Yoksa böyle bir komple bakar ya.
1: Bakın
0: benim bugün, partime ne olmuş mu de.
1: Kemal Bey düşünceleriyle, fikirleriyle yaşayan bugün dünyadaki tek lider Mustafa Kemal Atatürk.
0: Evet.
1: Ve bugün çoğu yok etmek istese de, düşüncelerini yok etmek istese de, dikkat ederseniz hala devleti yönetenler tarafından büyük bir uğur, Cumhuriyet'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin, bakın Türkiye Cumhuriyeti bile devletin kurumlarından yavaş yavaş silinmek suretiyle Atatürk'ün izleri yok edilmeye çalışıyor. Ama ona rağmen, bakın ona rağmen milyonlar, her yıl artan sayıda milyonlar Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaret etmeye, gençlerimiz, çocuklarımız, özellikle kadınlarımız ziyaret etmeye daha yoğunlukla devam ediyorlar. Dolayısıyla fikirleriyle yaşıyor diyorum. Dolayısıyla bu görüntüler tabii ki hiç iç açıcı değil. Neden iç açıcı değil? Hani burada hakem halkımız. Şimdi bakın, ben objektif bakan bir insanım. Görüşlerimde, düşüncelerimde iddialıyımdır. Ama her zaman olabildiği kadar da objektifimdir. Biraz evvel söylediğiniz gibi. Taraf olmam. Kişilerle işim yoktur. Ben olayın oluş şekline ve sonucuna bakarım. Yani o olay ne oldu ve onun topluma yansıması, örgüte yansıması, halka yansıması nasıl oldu, ona bakarım. Şimdi bu olay nasıl oldu? Önce ona bakalım istiyorsanız.
0: Buyurun,
1: buradan
0: bakalım.
1: Gittiğimize göre.
0: Buyurun,
1: yani bu olay nasıl oldu?
0: Nasıl oldu efendim?
1: İktidarın deyimiyle,
0: kurultayla ilgili mi?
1: Evet, iktidarın deyimiyle CHP'lileri şikayet etti.
0: Hayır, yok öyle ya, ama açık net kimine ev, kimine iş, kimine para verildiği açık net, itirafçılar.
1: Hiçbir itirafçı yok.
0: Doktor işte
1: Kemal
0: Lütfi
1: Bey.
0: Savaş.
1: Kemal Bey, Lütfi Savaş'ın CHP'li olduğu tartışılır zaten. Bakın o bile dışarıdan sonradan gelme.
0: Tamam.
1: Eski AKP'lidir.
0: Evet.
1: Kemal Bey'in demek ki yol arkadaşıymış ki Lütfi Savaş. Tabii işte bakın, hırsı ile inadıyla bir koca partiyi nerelere getiriyor, ama o tabii Lütfi Savaş falan partinin bir şeyi sayılmaz. Kimin talimatıyla ne yaptığını herkes biliyor.
0: O kongreyi biliyoruz. Yani ilk turda, değil mi? İlk oylamada
1: evet.
0: Sonuç belli. Ne oldu? Yani birden
1: bakın ben de oradaydım.
0: Evet,
1: ben
0: ne oldu?
1: Söyleyeyim.
0: Yani birdenbire hop. Yani genelde genel başkanların lehine gelişecek bir hadise bir anda aleyhe nasıl gelişti? Bu bir soru. İkincisi, yani genel başkanları CHP'de öyle bir gelenek var. Yani mesela bir Ecevit
1: Bey
0: zannedersem değiştirebildi.
1: Evet.
0: Başka da değiştiren olamadı. Yani kongrelerde genel başkanlar daha çok avantajlıdır. Onun üzerine yoğunlaşır ki Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde %48 oy alarak bence bir tarihi, bir son dönemlerde bir rekora imza atmış oldu. Hep CHP 21-25 aralığında patronaj yapan parti şeyi taşırken
1: Kemal Bey, evet, önemli
0: buyurun.
1: Değil, mühim olan
0: buyurun.
1: 24 yıldır devam eden bir iktidar var. Koca Cumhuriyet Halk Partisi 13 seçim geçirmiş ve 13 seçimde iktidarı değiştirememiş.
0: Ama ikinci parti olmuş.
1: Ne önemi var? Değiştiremedikten sonra ne fark eder? Cumhuriyeti kuran parti iktidara doğru giderken yönetmiş.

0: Yöneticilerinin basiretsizliği, ben sadece Kemal Bey için söylemiyorum. Demokrasilerde zaten başaramıyorsan değişeceksin. Bu kadar basit aslında olay. Yani bir şekilde değişmiş. Kemal Bey'e 1000 tane imza verip 600 tane oy çıktığını da biliyoruz. Yani
1: başkanım, şimdi kurultaylarda... Türkiye'nin demokratik yapısını, siyasi alışkanlıklarını, ya muhafazakar kitleleri, ya bunları üst üste koyduğun zaman CHP'nin seçimlerde işi kolay değil.
0: Elbette değil. Değişmesin yani, mi diyorsunuz siz yani? Kemal Bey değişmemeli miydi?
1: Hayır, şimdi ben bir şey demiyorum. Ben sadece fotoğrafı yorumluyorum.
0: Tamam işte değiştirdi, delege değiştirdi, biz değiştirmedik.
1: Ben Atatürkçüyüm ama partili değilim.
0: Evet, biliyorum, biliyorum. Biliyorum.
1: Yani sizin tarafınız, siz mesela milletvekili adayısınız.
0: Evet.
1: Yani gelinen noktayı tabii ki siz daha iyi
0: biliyorsunuz. Bakın ben oradaydım, ama çoğunluğu iki adayda.
1: Şimdi ben size şunu net sorayım Sayın Yorgun. Yani şimdi net konuşalım. Bölünmüş bir CHP. Bölünmüş bir CHP. İktidara alternatif bir yapı oluşturabilir mi?
0: Şimdi oluşturur.
1: Nasıl
0: oluşturur? CHP değil, halk oluşturur. Bakın. Evet, şimdi, nasıl çünkü oluşturacak? 24 yıldır, bakın tekrar ediyorum, 2002'den bu yana her istediğini yapmış, her türlü anayasa değişikliğini yapmış, her türlü yasayı çıkarmış, özellikle 2017'den bu yana tek adam rejimine geçtiğimiz, aslında vatandaşın tam da haberi bile olmadan olağanüstü hal koşullarında FETÖ darbe girişimi sonrasında bir referandumla hem de mühürsüz oyların etkisiyle yapılmış bir referandumla Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemi değişti.
1: Tamam, doğru mu? CHP kabul etti.
0: Bir dakika.
1: Oyları kabul eden CHP.
0: Bir dakika, anladım. Oyları kabul eden CHP.
1: Ya siz bazı CHP'ye destek veriyorsunuz. Bazı CHP'yi
0: başaramayan yöneticilerimizi, bakın CHP'nin,
1: ya bu biraz paradoks değil mi yani?
0: Koskocaman Kurtuluş Savaşı'nın ikinci adamı İsmet İnönü'yü bile değiştirdi bu CHP. Kemal Bey niye değiştirmesin?
1: Evet. Şimdi kurucu ayarları
0: niye değiştirmesin? 13 yıl başarısız olmuş bir genel başkanın değişmesi kadar daha doğal bir şey var mı?
1: Yok. Biz,
0: tamam, o zaman hiç bunu tartışmanın bir anlamı yok.
1: Şimdi zaten Eylül ayında karar alındı. Süreç başlıyor. Kurultay'da tabii ki değişecek. Yani ya da değiştirilmeyecek. O artık parti içi bir mesele. Şimdi ben şunu söylüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi ilk Cumhuriyet Halk Partisi, ilk Türk Milliyetçisi mi? Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk Bozkurt. Cumhuriyetçi mi?
0: Evet.
1: Milliyetçi mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu milliyetçilik acaba bugüne gelene kadar erizyona uğradı mı, uğramadı mı? Kılık değiştirdi mi, değiştirdi
0: şimdi
1: mi?
0: Bakın.
1: Yani Türk milliyetçiliğinden bu çıkarıldı mı? Yani bir şekilde o milliyetçilik anlayışı MHP'nin eline mi geçti? AK Parti'nin eline mi geçti?
0: Şimdi sizin de
1: şimdi
0: kafanız...
1: milliyetçilik, ben soruyu toplam sorayım.
0: Evet,
1: siz
0: peki.
1: Tek
0: peki.
1: Şey yapın, çünkü muhatapsınız. Atatürk Düşünce Derneği Başkanlığı görevinde bulunuruz. Devletçilik anlayışı. Yani devletiyle kavga eden, sürtüşen, devamlı eleştiren, devlet kurumlarıyla ilgili güvensizlik yaratan söylemlerde bulunan bir CHP devletçi olabilir mi? Şimdi bir takım şeyler var. Halkçılık.
0: Neler var?
1: Halkçılık. Şimdi mesela CHP gerçekten de halkçı mı? İdari yapısına bakıyorsunuz, bir burjuva partisi gibi. Nerede burada bir tane köylü? Nerede burada bir tane esnaf? Nerede burada bir tane alın teri döken, eli ayağı nasır dolmuş işçi? Yani öz eleştiri. Ben dışarıdan partili değilim, rahat hareket ediyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk döneminde o ki yaklaşımlarının bugüne gelirken ne kadar çok erizyonlara uğradığını, yıpratıldığını, partinin ekonomik anlamda güçlü insanların eline geçerek halktan soyutlandığını şüpheyle görebiliyorum. Söz sizde Sayın Yorgun. Yani bunlara da bir toparlayıcı bir cevap olursa sevinirim. Buyurun efendim.
0: Kemal Bey.
1: Buyurun.
0: Bakın Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri Altoku 1937'ye kadar sırasıyla belirlenmiştir. Biraz evet saydınız bakın. Önce biz cumhuriyetçiyiz. Biz Cumhuriyet'le birlikte kulluktan birey olduğumuzu fark ettik.
1: Şükür.
0: Bakın bu Cumhuriyet'le birlikte düşündüklerimizi ifade edebiliyoruz. Bir, yıkılmış bir

0: bir imparatorluktan, eğitimsiz bir toplumdan, kişi olarak sayılmayan, kadınların sayılmadığı bir toplumdan bu cumhuriyet yaratıldı ve o cumhuriyet halkın tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla halkçılık ilkesi getirildi. Devletçilik dediğiniz şey şudur. Bu devleti kuran anlayış, bu devleti kuran anlayış insanlarımızın ekonomik gücünün yeterli olmadığı her yerde devletin gücünü hissettirdiği ve devletle vatandaşının iç içe olduğu, halkına hizmet eden bir devlet anlayışıyla ve kalkınmayı sağlanması amacıyla o devletçilik ilkesi var orada. Hala da bugün Türkiye neoliberal politikalara, kapitalizmin, vahşi kapitalizmin baskısı altında bir ekonomik yapıya sahipse, hala her konuda dışarıya bağlıysa, işte son aslında 50-60 yıldır ki ekonomik bağlılıktan kaynaklanan, hemen hemen her şeyiyle dışarıya bağlı olan bir ekonomik yapıya sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Devletçilik dediğimiz şey, halkının refahı ekonomik kalkınmaya girişimcisiyle beraber önderlik eden bir anlayıştır. Laiklik diyoruz. Laiklik olmadan demokrasi olmuyor. Bakın, laikliğin olmadığı yok tabii ki. Laikliğin olmadığı
1: nasıl yok?
0: Laikliğin olmadığı.
1: Hayır, laiklik nasıl yok şu anda? Yani
0: müsaade ederseniz anlatıyorum.
1: Bir saniye, işte kime için sen başını bağla diye bir zorlama mı var? Ya da sen namaza gitmiyorsun, hemen yatırın bunu falakaya diyen mi var? İsteyen kılar, isteyen kılmaz. İsteyen içer, isteyen içmez. Hristiyanı da gidiyor kilisesine. Mustafa, yani şimdi laiklik yok gelirsek Atatürk'e büyük bir hakaret olur mu
0: Atatürk
1: yani?
0: Atatürk'e hakaret olur mu? Niye olsun? Kur'an dersine.
1: O sistemi
0: laikliği yok edince Atatürk'e hakaret etmiş oluyorsun.
1: Edemezsin. Olur yıpratabilirsin.
0: Mu? Hayır. İşte laiklik, bakın. Yıpratabilirsin. Zaten yok edildiği için bugün bu noktaya geliyoruz. Bakın,
1: tercih haline getirebilirsin.
0: Siz okullardaki eğitim yapımızdan haberiniz var mı?
1: Var.
0: Var mı o eğitimin nasıl verildiğini haberiniz var
1: yanlış
0: mı?
1: Yanlış tabii.
0: İşte yani, tamam işte orada layıklık.
1: Yani dindar bir nesil yetiştireceğim derken kindar bir nesil yetiştiriyorsun.
0: Evet.
1: Yani orada
0: evet,
1: da sıkıntı var.
0: Dinci bir nesil yetiştiriyoruz.
1: Evet,
0: bakın.
1: Orada da sıkıntı var ama.
0: Kime kindar acaba? Yani
1: layıklık yok demek
0: AKP
1: burada.
0: AKP kime kindar bir nesil yetiştiriyor, farkında mısınız? Veya yetiştireceğim dedi. Kime kindar, bir söyler misiniz? Ne düşünür? Ben
1: ya
0: size
1: kindar
0: sorayım.
1: Kindar denen dışarıya karşı daha manevi güçlü bir yapı oluşturayım diye.
0: Kindar. Ben söyleyeyim
1: kindar
0: size
1: demeyelim. Bak. Onu biz diyoruz. AKP demiyor.
0: Kindar. Bak.
1: Abi dindar diyor.
0: Biz... AKP diyor işte.
1: Ya onu dindar diyor. Biz diyoruz kindar. Siz diyorsunuz kindar.
0: Ben demiyorum. Onlar söyledi.
1: Hayır öyle
0: olur mu? AKP kurulduğunda bakın Sayın
1: kindar,
0: Sayın Genel Başkanlığın ifadelerine bak, bakın.
1: Şimdi bir açıklama gelir. Şimdi burada okumak zorunda kalırım.
0: Kindar böyle ve dindar. Kindar ve dindar bir nesil yetiştireceğiz.
1: Hayır ya. Hayır ya sen yok.
0: Siz bakın ya, programdan sonra.
1: Hayır tamam. Yok ya.
0: Ben, geçelim şimdi.
1: Ya ben takip ediyorum.
0: Sizin
1: yani.
0: Sizin sorularınıza cevap vereyim. Niye bu kadar savunmaya geçtiniz anlamadım. Ben de konuşuyorum.
1: Ben siz savunma yapmıyorum.
0: Ben, şimdi şöyle.
1: Şimdi burada bir konuk olsa sizin de farklı mesela şeyde evet, ideolojide. Evet. Ben hiç müdahale etmem. Ama şimdi olmayınca izleyicilerimiz de tabii.
0: Siz söylediniz ben de açıklamaya çalışıyorum. Bakın.
1: Farklı siyasi partilere mensuplar, düşüncelere sahipler.
0: Gayet
1: farklı şeyleri de düşünenler var. Ona bir
0: gayet
1: denge getirmeye çalışıyorum.
0: Tabii yok.
1: Gayet yani sorularımla yani yoksa...
0: Ben, olabilir bakın ben diyorum ki laiklik aşındırıldığı için, cumhuriyetin
1: doğru
0: kazanımları aşındırıldığı için, yok edilmeye çalışıldığı için
1: evet
0: bugün bu noktaya geldik diyorum bakın.
1: Bravo.
0: Mikro milliyetçilik bak, daha üst seviyeye gittiği için,
1: doğru
0: mezhepçili anlayışlar, insanların inançları üzerinden siyaset yapıldığı için bu noktaya geldik diyorum.
1: Doğru.
0: Cumhuriyetin böyle bir anlayışı yoktu. Elbette milliyetçi bir anlayış vardı. Biz milliyetçiyiz. Ulusalcıyız zaten. Ama nasıl ulusalcıyız? Bakın burada da bir yanlış anlama var zaten. Bizim ulusalcılığımız, bizim milliyetçiliğimiz bu coğrafyadaki yaşayan tüm halkları kapsıyor. Biz bunun tamamına birden Türk milleti diyoruz zaten. Biz bir milletiz diyoruz. Ama tamamını kapsayan, bu coğrafyada yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bizim bu milliyetçilik kavramımızın içindedir. Bir ırkı, bir anlayış yoktur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bizim gibi düşünmeyenler, daha doğrusu böyle düşünmeyenler ve emperyalist ülkeler, işte Türkiye'deki bu farklı inanıştaki veya kendisini farklı ifade eden yurttaşlarımızın düşüncelerini

0: kaşıya kaşıya kaşıya bugün geldiğimiz nokta Amerika Birleşik Devletleri 2 yıldır gözümüzün içine baka baka söylüyor. Ne söylüyor? Dinlediniz mi Amerika konsolosluğunun 1,5 yıldır ne söylediğini?
1: Altay önce geri dönelim. Osmanlı sistemini hayata geçirelim. Ulus devlet bölgede
0: bizim önümüzde engeldir.
1: Bizim önümüze demiyor da adam diyor, sizin için diyor.
0: Enerji yani. Orta Doğu'daki enerjiye ulaşmamızın önündeki engeldir diyor. Ulus devletler diyor. Bu bölgede ulus devlet kim var Allah aşkına? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nden başka.
1: John Barak ve onun gibiler her şey söyleyebilir mi?
0: Tabii ki. Peki buna yani itiraz eden var mı? Ülkeyi yönetenler? Işte. Hayır, yani ülkeyi yönetenler itiraz ediyor mu? Benim itirazımın bir önemi yok. Ben zaten ediyorum.
1: Evet.
0: Ülkeyi yönetenler itiraz ediyor mu? Mesela Dışişleri Bakanı...
1: Bir şey soracağım. Sizin
0: Dışişleri Bakanı diyebiliyor mu?
1: Bir dakika. CHP'nin genel başkanı.
0: Evet.
1: Ya yani bu söyleme karşı çok önemli bir ipucu verdi. Destekleyici. Kesinlikle ilgisiz kalamayız dedi. Osmanlı coğrafyasındaki.
0: Kim?
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kemal Bey şu anda...
1: Yani bunu söylemesi...
0: Atanmış,
1: hükümetin
0: mahkeme kararıyla atanmış Kemal Bey, mahkeme kararıyla atanmış bir vatandaşın oyuyla seçilmiş bir genel başkan değil. Atanmış ve geçici görevle oraya gelmiş bir genel başkan.
1: Ya söylemleri
0: Kemal Bey'in söylediği kendisini bağlar. CHP'ye oy verenlerin %99'unu bağlamaz. O %1 de zaten farklı duygularla Kemal Bey'e destek veriyor olabilir. Kimin destek verdiğini de şu anda bilmiyoruz ama.
1: Siz Özgür Özel'e mi sahip çıkıyorsunuz?
0: Özgür Özel meselesi değil.
1: Onun girişimlerini
0: mesele, Kemal Bey, mesele bakın.
1: Destekliyor musunuz?
0: Mesele Kemal Bey, Özgür Özel meselesi değildir.
1: E tamam da ne farklar o zaman ya? Onu da bir izah edin. Biz anlamadık. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkı ne görüyorsunuz siz yani?
0: Farkı Kemal Bey seçilmiş bir genel başkan ya değil mi? Söylüyorum.
1: Işte.
0: Hayır yani, şu anda atanmış bir genel başkandır.
1: 13 yılda genel başkanlık
0: yapmış. Tamam ne yapalım yani, onu omuzumuzda ömrümüzün sonuna kadar taşımaya devam edeceğiz. Biz demokratik bir partiyiz diyor. Demokratik bir cumhuriyet diyoruz.
1: Özgür Özel peki yani tamam bir dip dalgası var. Herkes Özgür Özel.
0: Evet
1: Özgür
0: niye
1: Özel
0: diyor?
1: Hani ne özelliği Özgür var yani? Diyorlar? Ne özelliği var?
0: Ne özelliğim var?
1: Evet.
0: Halkın sorunlarını gündeme getiriyor. AKP'nin baskıcı, iktidarın baskıcı tutumuna karşı halkın isteklerini, görüşlerini, sözcülüğünü yapıyor. İktidarın değişmesi için halktan aldığı destekle, güçle 41 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel yönetimlerde birinci parti yaptı. O birinci parti yaptıktan sonra da bakın bugün AKP'nin yine aslında yasalarımızda olmayan, anayasamızda olmayan aykırı yasalara karşı mahkeme kararlarıyla belediye başkanlarının 35 yıllık diplomalarının iptal edilmesiyle ben adayım diyenlerin hapse atılmasıyla.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yaptı.
0: Allah Kemal Bey de destek veriyor zaten.
1: Ya oğlum gitti orada açıklama yaptı.
0: Hayır kendi söyledi. Yargılanmalıdır işte, yargılansın gelsin diyor. Neyse bir dakika sözlerimi
1: aklansın bitireyim. Diyor, aklansın
0: Kemal Bey,
1: gelsinler
0: kim
1: diyor.
0: Aklayacak kim ki o yani?
1: Ya şu Silifke Belediye Başkanı'nın yaptığını görmedi.
0: Kemal Bey konuyu dağıtmayalım.
1: Yani konu değil.
0: Önce insanlar kendisi yani arınacak. Bakın önce insanlar kendisi arınacak.
1: Bravo.
0: Arınsın diyenlerin kendisi arınacak. Halka bir soracak. Halka bir soracak. Kendisini oraya getirtenlere bir soracak. Bu partilerde kurultaylarla belirlenir. Bakın kurultaylar evet, süzülerek gelen, Kemal Bey'in de 13 yıl seçilmesini sağlayan, iktidarda kalmasını sağlayan kurultaylarla gelen o insanlar oylarıyla gelip o koltuğa oturuluyor. Mahkeme kararlarıyla oturup Türkiye'ye dizayn edilemez. Bakın evet, AKP'nin iktidarın baskısıyla oluşturulmuş İddialarla, iftiralarla, iftiracılarla, ortada belge olmadan farklı anlayışlarla insanları suçlayamayız. Bakın ben hukukçu değilim ama hukukta bilinen bir şey vardır herkesin bildiği. Suç sabit olmadığı sürece
1: masumiyet karinesi, herkes suçsuzdur.
0: Evet, masumiyet karinesi dediğimiz suç sabit olmadan kimseyi suçlayamazsınız, hüküm veremezsiniz. Verilir mi? Var mı öyle demokrasilerde bir şey? Ancak baskıcı otoriter yönetimlerde böyle bir şey vardır. Sesini çıkardık, aldık içeriye. İfadeni verinceye kadar geçsin bir 6 ay, bir sene daha. Böyle bir cumhuriyet, böyle bir demokrasi yok. Biz buna karşıyız. Evet. Kemal Bey meselesi değil.
1: Biz de karşıyız. Yani bugün, yargılama prosedürleri kesin değişmeli. Tamam. Ve 3 ay, ki öyle de bir yasa var. 3 ay içerisinde kesinlikle kararını yargının vermesi gerekiyor. Yargıya ilgili gerçekten anketlerde verilere bakıyoruz, üzülüyoruz. Yani bağımsız Türk yargısının daha inandırıcı, daha güven verici bir yapıya kavuşmasını da bekliyoruz.
0: Eskiden yapılan tüm anketlerde Kemal Bey, vatandaşa sorulurdu. Bakın 25 sene önce devletin hangi kurumlarına güveniyorsunuz en çok diye. Birinci sırada yargı gelirdi, ordu gelirdi, üniversiteler gelirdi, iktidar gelirdi, meclis gelirdi. Bugün bakın ben siyaset yapıyorum demeye bile bazen utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Siyasetçiye güven kalmadı. Evet. Güvenilir insan yok, temiz insan kalmadı. Bu toplumun ahlaki olarak çürümüşlüğünün de göstergesi. Evet, evet. Bunu sen yaratmadın, bunu ben yaratmadım. Hepimiz. Bunu 24 yıldır ülkeyi yönetenler yarattı ne yazık ki.
1: Ya ondan önce de zaten yani öyle bir...
0: Bakın bu kadar değildik
1: ya, ama yani ondan
0: 24 yıldır de. Böyle değildik. 24 yıldır böyle
1: her
0: değildik.
1: Her dönemde Ahmet Yorgun, her dönemde muhalefet yaptın. Başkanım yani...
0: Tabii ki yapacağız.
1: Tanımıyoruz değiliz. Bakın, yani. Biz... Sen AKP diyorsun şimdi, da şimdi sen Özal döneminde de aynı Ahmet Yorgun'dun. Demirel döneminde de aynı Ahmet Yorgun'dun.
0: O günlerden bu yana bakın. O günlerden bu yana. Cumhuriyetimiz bakın cumhuriyetimiz aşındırıldığı için sorunlarımız daha çok arttı işte. Evet. Keşke bugün emeklilerimiz en azından 1.000 dolar karşılığı, 1.000 euro karşılığı maaş alsalar da asgari ücretimiz 2.000 dolar olsa da cumhuriyetimizde her şey güllük gülistanlık olsa da evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçtiğimiz milletvekilleri yasalarımızı çıkarsalar Türkiye güllük gülistanlık olsa isterse 50 yıl yönetsin. O zaman biz de muhalefet etmeyiz zaten. Türkiye bakın her geçen gün daha kötüye gittiği için muhalefet ediyoruz. Daha iyi insanlar yönetsin. Daha aynı cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi namuslu, liyakatlı, temiz, bilgili insanlar bu devleti yönetsinler. Halkımız daha refah düzeyi kalkınmış, çocukları daha eğitilmiş bir coğrafyada yaşayalım diye sesimizi çıkarıyoruz. Onun için daha gür sesle hala muhalefet ediyoruz 35-40 senedir. Çünkü istediğimiz bu coğrafya, bu ülkemiz zengin bir ülke Kemal Bey. Topraklarıyla zengin, insan kaynaklarıyla zengin ama... Bakın gelişemiyoruz, büyüyemiyoruz. Ekonomik olarak daha zayıflıyoruz. Ekonomik olarak daha güçsüzleşiyoruz. Onun için iktidarı demokratik yollarla değişsin istiyoruz. Yoksa Kemal Bey meselesi falan değil. Ben Sayın Özgür Özel'i dinamizminden dolayı ve değişim arzusundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren belki 20 milyondan fazla vatandaşımızın isteğiyle seçildiği için ve vatandaşın sesi olduğu için bugün 1,5 yıllık kısa bir süre içinde haftada 3 miting yaparak bakın haftada neredeyse 3 tane miting yaparak 120 tane miting yaptığı için Sayın Özgür Özel'in arkasındayız, yanındayız. Özgür Özel genel başkan seçilmeden önce de o şu iptal edilen genel kurultaydan bahsediyorum. 2023'te kurultaydan evet, bahsediyorum. O zaman da değişmesi gerektiğini, Kemal Bey'in aslında görevine aday bile olmaması gerektiğini söyleyenlerdenim. Kemal Bey'e bir kastımız olduğundan değil Kemal Bey. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'na bir şey yaptığım kötülüğünden demiyoruz. O zamanki duygularımızla konuşuyorum şimdi. Bir insan, yani ben örnek veriyorum. 13 yıl milletvekilliği yapmış olsam, genel başkanlık yapmış olsam, bana oy veren insanların, bana oy veren kitlenin beklentilerini yerine getiremiyor isem o göreve bir daha talip olmam. Bu kadar basit. Niye talip oluyorsun tekrar mesela? Ne yapacaksın sen? Şimdi arındıracağım diyor. Yahu arındıracağım dediği adamları ortaya çıkaran Kemal Bey. Bunların hepsini aday yapan Kemal Bey. Yani Ekrem İmamoğlu'na o aday yapmadı mı? Özgür Özel'i o aday yapmadı mı? Şimdi Mahir Başarır'ı yıllarca iki dönemdir o aday yapmadı mı? Veli Ağbaba'yı Kemal Bey aday yapmadı mı? 13 yıl genel başkan yardımcısı yapmadı mı? Yapmayın gözünüzü seveyim. Şimdi sorun onun için Kemal Bey Özgür Özel meselesi değildir. sorun
1: ihanet
0: şu,
1: var. Yani muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir ihanet var.
0: Muhalefet
1: ama muhalefet onlar da

0: ihanet ettiler.
1: İhanet diye bir şey yok. Sakın bunu da, bak bu sözü kullanmayın. Olur mu öyle şey? Tamam, demokrasilerde ben seni destekleyebilirim. Bir dakika.
0: Ben ihaneti ben şöyle açıklayayım.
1: Nasıl? Ne ihaneti?
0: Yani tercihlerini farklı parti kişiden yana kullanmalarıyla ilgili söylemiyorum bunu.
1: Ne için söylüyorsunuz?
0: Kapalı kapılar ardında bir takım böyle ekonomik, efendime söyleyeyim, menfaatler sağlayarak delegelerin yolunu, yöntemini değiştirmeyle ilgili sonradan kararlar.
1: Yok şu efendim, sonradan birkaç kişinin ifadesiyle CHP olmuş birkaç kişinin ifadesiyle böyle şeyler olur mu?
0: Onu göreceğiz. Yani bizim yani yasal Bey, olarak yasal sürece bakıyoruz.
1: Bakın tüm partilerde
0: kurultayın iptaliyle ilgili evet, bize verilen
1: ne yazıyor?
0: Ben resmi bilgi ışığında konuşuyorum. Diyor ki burada bir takım delegelerin iradeleri satın alınmıştır. Ve Kılıçdaroğlu da bunu ifade ediyor.
1: Niye itiraz etmemişler o zaman? Yani kurulda geçtikten bir sene sonra mı akıllarına gelmiş hepsinin?
0: Şimdi Sayın Yorgun,
1: seçim kurulu, kurultayların itiraz yeri Yüksek Seçim Kurulu.
0: Programın sonuna doğru hemen geldik de biz yine bu kongre döneceğiz evet, ama ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Kurtuluş Savaşı döneminde Çerkez Ethem gerçekten de çok önemli Ege'de başarılara imza atmıştı. Değil mi? Yani Yunanlıları bir dakika şimdi Yunanlıları durdurmuştu.
1: Evet.
0: Sonra bir isyan başlattı. Düzenli orduyu tanımadım dedi. Tak asker gönderdi Atatürk.
1: Evet.
0: Onu bastırdı.
1: Evet.
0: Topal Osman. Değil mi? Meşhur. Evet. Doğudaki isyan vardı. Bastırması için gönderildi. Evet. Nurettin Paşa ile beraber. İyi biliyorsunuz. Benden iyi evet, bilirsiniz. Ve bastırıldı. Yani şimdi ülke içerisindeki bu tip ayrımlar vesairelere karşı o dönemde, o kuruluş aşamasında Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir tavizi yok.
1: Evet.
0: Yani hiç taviz yok. Hemen anında müdahale bastı.
1: Devrim yapılmış Kemal tamam, Bey. Tabii ki taviz. Devrimde şimdi, taviz olmaz. Şimdi, o zaman devrim olmaz zaten.
0: Şimdi efendim ben, evet, ben de şunu söyleyeyim. Yani burada iş neye döndü? CHP içerisindeki bir mücadeleye döndü iş. Yani unutuldu. Şu unutuldu. Senin rakibin iktidar. Ve sen iktidara yürümen lazım.
1: Evet.
0: Ve millet senden, yani parti üyesi olmayan milyonlarca insan senden derlenip toparlanıp hedefine yürümeni bekliyor. Ama CHP olarak sen hala kimsenin, aslına bakarsan seçmenin, sizler ayrı. Siz
1: evet,
0: siyasi kişilikler. Sizin kendi partiniz, milletvekili evet, adaylığınız var. Yıllardır parti içinde çeşitli görevlerde bulunmuşsunuz. Ama vatandaş bakıyor. Ya toparlanın diyor artık yani. Çünkü böyle giderse baskın bir seçimde seçimlere dahi CHP giremeyecek. Eldeki imkanlarla Özgür Özel parti mi kuracak, başka bir partiye mi yanaşacak? O da belli değil. Ya bir netlik kazansın. Süreç hızlı ilerliyor. Seçmenin kaygısı
1: Kemal Bey, bunların hepsi yani, olacak. Onu ben biliyorum. Evet, günde benim yani, onlarca vatandaşımız arıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partimizi işte Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet Halk Partimize hep sahip evet, çıkmaya çalışıyoruz zaten. Atatürk'ün aydınlık ilkeleri doğrultusunda o Altok çerçevesinde zaten sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama evet, birileri emperyalist güçlerin oyunlarına alet olan birileri tabii evet, ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmak istiyorlar. Yoksa halkla seçmende bir dağınıklık yok. Evet. Tam tersine şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in önderliğinde, liderliğinde bu halk bu değişimi sağlayacak. Nasıl 31 Mart 2024'te yerel seçimlerde birinci parti yaptıysa emin olun şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama eğer Sayın Kılıçdaroğlu ve yanındaki arkadaşları mahkeme kararlarıyla o koltuklarda oturmaya devam etmekte ısrar ederler ise ve kurultay yapmazlar ise tabii ki Özgür Özel'in önderliğinde, liderliğinde yeni bir yol açacağız. Yeni bir yol bulacağız. Yani halkın bu taleplerini, bu güçlü isteklerini yerine getirmek için demokrasilerde olan tek şey iktidarın değişmesidir. İktidarlar peki, değişiyorsa demokrasi vardır. O demokratik değişimi biz önümüzdeki ilk seçimde ister evet, baskın olsun, ister erken olsun, ister zamanında olsun sandıktan çıkararak halkın iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
0: Evet, şimdi bugüne gelelim. Önemli bir konu ama şunun da altını ben çizeyim.

0: Zaten bu olaylar başlamadan önce sayın izleyiciler diyorlardı ki iktidarın CHP üzerindeki politikası böl,
1: parçala yönet.
0: Parçala yönet. Şimdi tam da bu noktaya gelindi. Yeni yol, yeni işte yol açılacak falan bir parti kurulursa yani iktidarın da tam istediği şey olur gibi gözüküyor. Şimdi efendim gelelim bugün çok önemli sayın başkanım. Siz de tabii ki önemli bir siyaset adamısınız. Altını da bunu çizelim. Gerçekten de yüreğinize sağlık,
1: sağ olun,
0: emeğinize sağlık. Yani her siyasetten diyoruz ya mesela biz düzgün insanların göreve gelmesi, parlamentoda olması, bizi temsil etmesini çok istiyoruz. Düzgün insanların belediye başkanı olmasını çok istiyoruz. Yani nihayetinde siz de bu tanımlamaya çok uygun bir geçmişe sahip insansınız. Gelinen noktada
1: teşekkür ederim.
0: Ben de tabii ki yani Atatürk bizim Atatürk'ümüz. Yani bizim kurucu liderimiz, cumhuriyetimizi kuran, vatanımızı düşman işgallerinden kurtaran, bu vatanı bize yani her şeyle ne olursa olsun bugün Osmanlı'yla, Osmanlı'nın son dönemiyle Türkiye'yi karşılaştıramazsınız. Mümkün değil o. Bölgemizdeki, Orta Doğu'daki ülkelerle mümkün değil karşılaştıramazsınız. Türkiye şu anda Atatürk Cumhuriyeti ile beraber her ne kadar yıpratılmaya çalışılsa dahi, her türlü manipülasyonlar, provokasyonlar yapılsa dahi ama Atatürk gibi dahi bir insanın o kurduğu temel sütunlar var ya yıkılamıyor. Çünkü halkın isteği doğrultusunda bir şey yaptığınız zaman laiklik gibi, medeni kanun gibi, kılık kıyafet devrimi, harp devrimi gibi onu yıkma şansınız yok. Geriye döndüremiyorsunuz. Büyük bir dahi, büyük bir önder, gerçekten geleceğe mazlum ülkelere örnek olmuş bir insan. Şimdi tam onun Cumhuriyeti kurduğu yılları bugün Genel Başkan Sayın Bozkurt Mersinlilere Mezitli'de amfiteyatroda 1500 kişi ve üzerinde kalabalık bekliyorum. Yani anlatacak. Neler evet. söyleyecek? Satır başlarıyla sizden alalım son olarak.
1: İşte neler söyleyecek? Bugün bu sorunlarla boğuşuyorsak Cumhuriyet'in ilkelerinden uzaklaştığımız için Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilim yolundan ayrıldığımız için ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyet'in kazanımlarından ayrıldığı için Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş ilerici batı medeniyetleri ilkelerinde yönetmekten vazgeçip bir Orta Doğu ülkesi haline getirdiklerini, getirmeye çalıştıklarını gördüğümüz için biz yüksek sesle konuşuyoruz. Yüksek sesle Cumhuriyet'e, Atatürk'e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Hüsnü Bozkurt da yeniden Atatürk Cumhuriyeti derken Atatürk Cumhuriyeti'nden, Atatürk'ün ilkelerinden uzaklaştığımız ölçüde sorunlarımızın daha çok artacağını, ülkenin bölünebileceğini, bakın unutmayın, Osmanlı millet sistemine geçmelidir Türkiye derken tombarak ve emperyalist ülkeler sesini çıkarmayanlar, Türkiye'ye yakıştırdıkları yönetim biçimi bu. Siz diyor cumhuriyet ve demokrasi sizin için çok, siz diyor aşiret kafasıyla, monarşiyle yönetilmelisiniz diyor. Aynı Irak'taki gibi, aynı Suriye gibi, aynı İran gibi yönetilmelisiniz demek istiyor. Bunu anlamamak demek, onaylamak demektir bir yönetici olarak. İktidar sahipleri bunu çok iyi değerlendirmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapan hangi partinin yöneticisi olursa olsun düşüncelerini, görüşlerini birlik beraberlikten yana yapmalıdırlar. Bizim savunduğumuz, anlatmaya çalıştığımız konu yeniden Atatürk Cumhuriyeti derken bu sorunlara parmak basmaktır. Ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamaya çalışmaktır. Biz bir ulus devletiz. Kim ne derse desin. Biz milli iradeye saygı gösteren, demokrasisini geliştirmeye çalışan, halkın iradesine sahip çıkan bir ülkeyiz. İnancımız da o. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin temel felsefesi Atatürk'ün düşüncelerini halka anlatırken bu yoldan çıktığımız zaman kötü yollara düşüyoruz, düşürülüyoruz.
0: Evet. Efendim,
1: emperyalist yani ülkelerin de amacı bu. Buna karşı direnmemiz gerekir diyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Bugün akşam da 19.30'da Mezitli'de Sayın Genel Başkanımızı dinlemek üzere ben tekrar tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum, çağırıyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim efendim. Gerçekten hani önemli bir etkinlik sayın izleyiciler. Yani bu bir sadece Atatürk Cumhuriyeti'ni bilgilendirme toplantısının dışına çıkarak günümüzdeki sorunları da içeren, Türkiye'nin olası bir beka sorunu karşısında yine çözümün Atatürk Cumhuriyeti ilkelerine sarılmak olacak bir önemli konferans. Sayın Bozkurt'u biz de özellikle dinleyeceğiz. Buyurun Sayın
1: Konferans Bey. Sonrasında da gençlerimizin, okullarımız tatil oluyor biliyorsunuz. Hı. Gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm herkesin eğlenmesi için de Büyükşehir Belediye'mizin kent orkestrası var biliyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası hemen konferans sonrasında bir konser verecek. Dolayısıyla eğitim süresi boyunca yorulan çocuklarımıza da bir eğlenme fırsatı olsun diye de onları da bekliyoruz özellikle.
0: Saat kaçta?
1: 19.30'da. Saat akşam 7.30'da.
0: Evet. Evet sayın izler, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yorgun sizlere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, hava durumuna devam edelim.

Güneşli bir Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki sıcaklıklara, hava durumuna bakalım. Ve güne çoğunlukla güneşli uyandık. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise artan bulutlar olacak. Yarın ise bulutlu güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklıklar 32'ye yükseliyor. Şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'a baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak ve geceye baktığımızda çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise bizi 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneşli bir hava bekliyor ve 34'e kadar yükseliyor sıcaklıklar. Aydıncı'ya baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak, ardından güneş açacak ve geceye baktığımızda ise gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklıklar da yükseliyor 33'e kadar. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak ve ardından güneş açacak. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. Umut'a baktığımızda bol güneş ışınlarıyla güne uyandık ve geceye baktığımızda açık geçecek. Yarın ise bizi bol güneş ışınları karşılayacak ve termometrelerde 35 dereceyi gösteriyor. Günlerdeyiz. Günlara çoğunlukla güneşli olacak bugün. Gecemiz ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Silifke'ye baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. Gece ise açık geçecek. Yarın ise bizi güneşli bir gün karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. 32 oluyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda güne çoğunlukla güneşli uyandık ve geceye ise açık geçecek. Yarın ise bizi güneşli bulutlu bir gün karşılayacak ve sıcaklık değerleri de yükseliyor. Şimdi de Tarsus'tayız. Tarsus'ta çoğunlukla hava bugün güneşli olacak. Gece ise açık parçalı bulutlu olacak. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız. 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak bugün, ardından güneş açacak. Geceye baktığımızda ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise yine 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Fan TV İçeride ve Sen Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi

0: ve Politikaları Projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetleri ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a parti rozetini taktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS'de sınav sisteminin değişeceğine ilişkin bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok, dedi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Mersin Valisi Atilla Toros, görev yerleri değişen kaymakamlar için düzenlenen veda programına katıldı. Vali Toros programda Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ve Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'a Mersin'deki hizmetleri için teşekkür etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin Limanı'nda yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır toplantıda önemli olan tüm bölgenin, ülkenin, herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir diye konuştu. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi savcılık incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme güvenlik kamerası görüntülerinin yeniden bilirkişi tarafından incelenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin'de 61 derneği bünyesinde buluşturan Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu barış sürecine destek mesajı verdi. Sivil toplum temsilcileri birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesi için barışın önemine dikkat çekti. Mersin genelinde anlamlı bir kampanya hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Muhtarlar Kan Bağış Kampanyası başlatıldı. Proje, kan bağışını hastane prosedürü olmaktan çıkarıp toplumsal bir dayanışma kültürüne dönüştürmeyi amaçlıyor. Mersin Arslanköy'de faalet gösteren boksit madeninin genişletilmesine yönelik şirketin yaptığı girişime tepkiler devam ediyor. Mevcut maden sahasını 21 kat büyütmeyi planlayan şirkete karşı çevreciler Toroslar Belediyesi önünde imza kampanyası başlatarak vatandaşları mücadeleye destek vermeye çağırdı. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topaklı mahallesinde harman çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bingöl merkezli Bursa, Kayseri, Mersin ve Şırnak'ta nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Çeşmeli kontrol noktasında orman suçlarına karşı uygulama yaptı. Uygulamada araçların sevk pusulası, nakliye evrakları, emval ve mesaha kontrolleri incelendi. Öte yandan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kayıt dışı kanatlı hayvan sevkiyatını tespit etti. Bir araçta sevk evrakı bulunmayan tavukların taşındığı belirlendi. Yapılan incelemelerde araçta 3760 adet kayıt dışı ve menşei belirsiz tavuk olduğu tespit edildi. Hem araca hem de işletmeye idari işlem uygulandı. Toroslar Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Zafer Kupası futbol turnuvası başladı. Organizasyonun açılış maçı Arslanköy ile Buluklu Mahalle takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı Arslanköy Mahallesi takımı 2-1'lik skorla kazandı. Mersinli sporcu Ceren Çetiner'in de yer aldığı tekvando milli takımı Altay Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milli takım şampiyonayı toplam 10 altın, 8 gümüş ve 17 bronz madalyayla tamamladı. Mersinli sporcu Ceren Çetiner, genç kadınlar 73 kilogram kategorisinde elde ettiği dereceyle bronz madalya kazandı. A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında turnuvanın ev

0: liderinden ABD ile karşı karşıya geldi. Müsabaka millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan Ay Yıldızlılar grubu 3 puanla tamamladı.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 26 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada önemli gelişmeler yaşandı ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde emniyet teşkilatına desteklerinin süreceğini ve yeni atama sistemiyle yasal düzenlemelerin devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Türkiye'de 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. E-karne sistemi de erişime açıldı. Mersin ve çeşitli illerde yaşanan olaylara baktığımızda ise Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Seferihisar'daki yolsuzluk soruşturmasında gözaltılar var. Günlerde kaybolan hayvanlar bulunurken Tarsus'ta saman yangını ve Karaman'da böcek ilacı paniği yaşandı. Üzücü bir haberimiz de var değerli izleyiciler. Şehit piyade Asubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin Mersin Mut'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Dünyaya baktığımızda ise dünyada Avrupa'daki sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açarken Venezuela'da depremler, Meksika'da araçlı saldırı ve Polonya'da tren kazası meydana geldi. Spor gündeminde ise A Milli Futbol Takımı ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen Dünya Kupası'na veda etti. Mersin'de 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası da başladı ve başlıyoruz. İlk haberimize başlayalım değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında emniyet teşkilatına desteklerinin devam edeceğini belirterek polislerin çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik reformların devam edeceğini söyledi. Erdoğan, görev puanına dayalı yeni atama sistemiyle emniyet teşkilatı kanununda yapılan düzenlemelerin teşkilata katkı sağlayacağını ifade etti.
1: Polis Akademisi'nde öğrenim gören genç kardeşlerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün burada bulunan ailelerimizin şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına gözünüz aydın diyor. Her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler

diliyorum. Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2.432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız.

0: Ve yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline resmen başladı. Türkiye genelindeki okullarda karne heyecanı yaşanırken öğrenciler sevinç ve vedayı bir arada yaşadılar. Veliler de çocukların bu özel gününde okullarda karne coşkusuna ortak oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin e-karnelerini 26 Haziran'da erişime açacak. Öğrenciler ve veliler elektronik ortamda not, devamsızlık ve dönem başarı bilgilerine kolayca ulaşabilecek.
1: Koş koş koş koş.
0: Ve Leyla Aydemir davasına geçiyoruz değerli izleyiciler. Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Mahkeme tutuklu amca Yusuf Aydemir'e Leyla Aydemir'i kasten öldürme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Davada yargılanan diğer 6 sanık hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. Kararın ardından adliye önünde çıkan kavgaya polis müdahale ederken arbedeye karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı. Üzücü bir haberimiz var değerli izleyiciler. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yaparak, rahatsızlanarak şehit olan Piyade Subay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken bölgede büyük üzüntü yaşandı. Şehit Şahin'in cenazesinin Mut'ta düzenlenen askeri törenle toprağa verildiği bildirildi.
2: Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 48 yaşındaki Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu. Şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Mut ilçesi Tekeli mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken mahallede de büyük üzüntü yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in yakınları ve komşuları taziye için aileyi yalnız bırakmadı. Şehit Kenan Şahin'in naaşı Mut ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verilecek.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı ile Balçova Belediye Başkanı da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise hala devam ediyor.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları araştırılıyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İGP ile bazı şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapılmış, bazı isimler tutuklanırken bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyonun son aşamasındaysa Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
3: Açabilir misiniz arkadaşlar? Şu arayı açalım bak, bir araba daha geldi.
2: Emniyetteki işlemle

0: devam eden şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Mersin'in Günler ilçesinde kaybolan 40 küçük baş hayvan jandarmanın drone destekli çalışmasıyla bulundu. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağlıklı bir şekilde bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
0: Mersin'in Gülnar ilçesinde bir vatandaşın 40 küçük baş hayvanı kayboldu. Vatandaş kaybolan hayvanları kendi imkanlarıyla bulamayınca çalınmış olabileceği şüphesiyle durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone destekli çalışmalarda kayıp hayvanlar kayboldukları bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda tespit edildi. Sağlıklı şekilde bulunan 40 küçük baş hayvan sahibine teslim edildi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde saman balyaları aleve teslim oldu. Topraklı Mahallesi'nde harman çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangında tonlarca saman kül oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda can kaybı neyse ki yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topaklı mahallesinde harman çalışması sırasında çıkan yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu. Harman sırasında çalışan patoz makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangın tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tonlarca saman balyası yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
1: Karaman'da 6 katlı bir apartmanda sıkılan böcek ilacı paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken kimyasal ölçümler yapıldı ve bazı bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
0: Karaman'da bir apartmanda sıkılan böcek ilacı paniğe neden oldu.
2: Şimdi sen kardeşin yanına geldin, 5 yaşındaki kardeşin. O içeri girmişti, doğru mu? Elinde bir tane pompayla, doğru mu? Onlar yan yana yatıp basına girdi, doğru mu?
3: Ama kardeşim yok.
2: Tamam, sen sandığımızda bir aradığında zararı var mı? Sıkıntı yok mu?
0: Kokudan etkilenme riskine karşı bazı apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: Bina içerisinde tüm pencereleri açılsın, havalandırılsın. Bizim talebimiz bu.
0: Böcek ilacını sıktığı belirtilen MA ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
4: Basın burada mı? Gel buraya gel. Özür diler, basın burada mı? Bir açıklama yapacağım.
5: Konut dairesinde yönetici yok abi. Bak bizim, ben 2 yılda 20 milyar eşya attım abi, sıfır eşya attım. Niye biliyor musun? Tahta kurusu, böcek. Abi yönetici yok. Ben burada yaşıyorum abi. Ben kendi şeyimle ilaç aldım, ilaç attım. Kapımın önüne komşu geldi, beni şikayet.
6: Böcek ilacı mı attınız?
5: Böcek ilacı abi, sinek ilacı. Hepsi bu.
7: Gel, hadi gel, araca geç.
8: Hadi gel.
0: Apartman sakinleri MA'nın ortak alanlarla bazı dairelere de ilaç sıktığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerin ardından oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi. Çok sayıda bina ağır hasar alırken bazı yapılar tamamen çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken yetkililer hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
0: Venezuela'da ard arda meydana gelen depremlerin ardından yıkımın boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
9: Marico! Mi mamá, huevón! Mi mamá! Chamo María, huevón.
10: Vamos, corre,
9: vale con María. Ya va.
0: La Guayra eyaleti

aletinde helikopterle kaydedilen görüntülerde çok sayıda yüksek katlı bina ve konutun ağır hasar aldığı, bazı yapılarınsa tamamen yıkıldığı görüldü. Bölgede arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

0: Temel hizmetler devam etse de kentte ticari faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşladığı bildirildi.
1: Hay protección civil hizo contacto con una persona que se encuentra en medio de los escombros.
0: Evlerini kaybeden çok sayıda kişi geceyi çadır ve açık alanlarda geçirdi. Yetkililer ağır hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunurken Birleşmiş Milletler ve birçok ülke afet bölgesine destek ekipleri sevk etti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2: Meksika'da Dünya Kupası galibiyeti kutlamaları faciayla sonuçlandı. Bir sürücü kutlama yapan kalabalığın arasına aracıyla daldı ve olayda 17 kişi yaralanırken sürücü gözaltına alındı.
0: Meksika'da Dünya Kupası'nda milli takımın Çekya'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından yapılan kutlamalar faciaya dönüştü. Cabo San Lucas kentinde bir sürücü kutlama yapan kalabalığın arasına aracıyla daldı. Olayda 17 kişi yaralandı. Yetkililer aracın önce kalabalık tarafından çevrelendiğini, ardından sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle gaza basarak insanların arasına girdiğini açıkladı. Yaralanan sürücü gözaltına alındı. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Polonya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi ve o kazada iki kişi yaralandı. Yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu trenlerde bazı vagonlar raydan çıkarken bölgedeki seferler geçici olarak durduruldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Polonya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Bölgedeki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Kaza Bialosliwi köyü yakınlarında meydana geldi. Polregio'ya ait yolcu treni ile PKP'ye ait şehirler arası yolcu treni Makas bölgesinde çarpıştı. İki trende yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu bildirildi. Kazada iki kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken tren seferleri geçici olarak askıya alındı.
2: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Kaliforniya'da oynanan karşılaşmada Türkiye son dakikada bulunduğu golle sahadan galip ayrıldı. Ancak 3 puana rağmen grubu son sırada tamamlayan A milli takım turnuvaya veda etti.
0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. 10. dakikada A milli futbol takımı maçta eşitliği yakaladı. 31. dakikada A milli futbol takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki

0: Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmanın 49. dakikasında skora denge geldi. Türkiye 90+8'de yeniden öne geçti. A milli futbol takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Ev sahibi ABD 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider tamamladı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 16.52
1: 233 66.55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi ve politikaları projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetlerin ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

0: artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun

0: FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki güvenlik önlemleri için önemli bir gelişmeyi paylaştı. Okullardaki güvenlik kameraları KGYS olarak bilinen kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacak. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davada sıcak bir gelişme yaşandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karacellatlar adıyla faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 34'ü yakalanırken örgütün çok sayıda cinayet, silahlı saldırı, yağma ve uyuşturucu ticareti olayına karıştığı öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde düzenlenen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 3430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu yakalandığını bildirdi. İstanbul'da AYT sınavına cep telefonuyla giren 20 yaşındaki aday, yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalıştığı iddiasıyla sınav görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Eren K. çıkarıldığı mahkemece ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da toplu taşıma araçlarını denetliyor. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Interreg NextMed programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde Roma'da uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Akdeniz kentleri arasındaki işbirliği gibi konular ele alındı. Mersin'in Mut ilçesinde bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bahçelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin

0: İl genelinde temel eğitimde 260.935, orta öğretimde ise 88.413 olmak üzere toplam 349.348 öğrenci karne sevinci yaşadı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler temiz çevre temiz insan sloganıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ve gençler sahildeki atıkları toplayarak bölgenin daha temiz bir görünüme kavuşması için birlikte çalıştı. A-Milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ABD maçının ardından maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, ABD maçında 10. dakikada Türkiye'nin golünü kaydederek milli takımın bu Dünya Kupası'ndaki ilk golüne imza attı. Güler attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 8282 327 8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi ve politikaları projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetlerin ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki güvenlik önlemleri için önemli bir gelişmeyi paylaştı. Okullardaki güvenlik kameraları KGYS olarak bilinen kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacak. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davada sıcak bir gelişme yaşandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karacellatlar adıyla faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 34'ü yakalanırken örgütün çok sayıda cinayet, silahlı saldırı, yağma ve uyuşturucu ticareti olayına karıştığı öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde düzenlenen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 3430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu

sonucu yakalandığını bildirdi. İstanbul'da AYT sınavına cep telefonuyla giren 20 yaşındaki aday, yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalıştığı iddiasıyla sınav görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Eren K. çıkarıldığı mahkemece ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da toplu taşıma araçlarını denetliyor. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Interreg NextMed programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde Roma'da uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Akdeniz kentleri arasındaki işbirliği gibi konular ele alındı. Mersin'in Mut ilçesinde bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bahçelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de öğrenciler eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. İl genelinde temel eğitimde 260.935, orta öğretimde ise 88.413 olmak üzere toplam 349.348 öğrenci karne sevinci yaşadı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler temiz çevre temiz insan sloganıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ve gençler sahildeki atıkları toplayarak bölgenin daha temiz bir görünüme kavuşması için birlikte çalıştı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ABD maçının ardından maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, ABD maçında 10. dakikada Türkiye'nin golünü kaydederek milli takımın bu Dünya Kupası'ndaki ilk golüne imza attı. Güler attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.

0: Reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, gündemde öne çıkan konuları sizlere aktaracağız. Tabii Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden üzücü bir haber geldi. Mersin'in Mut ilçesinde doğup büyüyen şehidimiz rahatsızlanarak şehit oldu astsubayımız ve bugün de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 48 yaşındaki piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu. Şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Mut ilçesi Tekeli mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken mahallede de büyük üzüntü yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in yakınları ve komşuları taziye için aileyi yalnız bırakmadı. Şehit Kenan Şahin'in naaşı Mut ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanları toplantısına katıldı. Orada bir konuşma yaptı. AK Parti'ye değindi. AK Parti'nin yapısına ve gelecekle ilgili planlarına değindi ve aynı zamanda AK Parti'ye katılan belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin de parti rozetlerini taktı.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
2: AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacağız.

0: olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini taktı.
2: İşte Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize, Ankara'mıza ve Keçiören'imize hizmet etmeye devam ediyoruz.
3: Almanya'nın Stuttgart kentinde ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni konu alan bir opera sahnelenecek. Operanın biletleri şimdiden internette satışa çıktı ve opera 2027 yılında sahnelenecek. Ancak tabii o opera Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti ve Türk devletini karalayan bir konu içeriyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği tüm Türkiye'de eş zamanlı şube yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarla buna karşı çıktı. Almanya'ya seslendi ama öncesinde hükümete seslenerek bu operanın sahnelenmesini engelleyin dedi. Mersin'de de Cumhuriyet Kadınları Mersin Şubesi, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde yapmış olduğu açıklamayla bu konuya değindi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Almanya'da sahnelenmesi planlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye'yi hedef alan operaya tepki gösterdi.
4: Türkiye ve Atatürk düşmanı Alman operası sahnelenemez. İktidarı bu kışkırtmayı durdurmaya davet ediyoruz. Aziz milletimiz, Almanya'nın Stuttgart şehrinde Stuttgart Devlet Operası tarafından Atatürk Mustafa Kemal Efsanesi adlı bir opera sahnelenecektir. Operanın internetten bilet satışları Temmuz ayında başlayacak. İlk gösterimi 10 Nisan 2027'de Stuttgart'ta yapılacaktır. Operanın adının Atatürk Mustafa Kemal Efsanesi olması bizleri yanıltmasın.
3: Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Şubesi, operayı eleştiren pankart ve dövizler taşıyarak protesto eylemi yaptı. Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Şubesi Başkanı Lerzan Özgenç okurken, Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Solmaz Güneş, Yönetim Kurulu Üyesi Funda Er, Yönetim Kurulu Üyesi Nuriye Türkoğlu da hazır bulundu.
4: Operanın adının Atatürk Mustafa Kemal Efsanesi olması bizleri yanıltmasın. Tam tersine bu opera Türk devrimini şiddet, baskı ve soykırımcılık yalanlarıyla sorgulamak, devrim önderimiz Atatürk'ü itibarsızlaştırmak, devrim şehidimiz Talat Paşa'yı mahkum etmek ve Avrupa'daki gençlerimizi atasına, ana vatanına yabancılaştırmak amacıyla yazılmıştır. Bu opera Türkiye'mizi ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü düşmanca hedef alan siyasi bir projedir. Bu projenin sahipleri 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın ordusuna ve milletine önderlik ederek denize döktüğü emperyalist işgalcilerin bugünkü uzantılarıdır. Bugünün emperyalist küreselcileridir. Bu sipariş operanın arkasında Türk ve Türkiye düşmanı isimler ve gruplar vardır. Bunların başında Baden-Württemberg eyaletinde Mayıs ayında başbakan seçilen Cem Özdemir geliyor. Operanın sahneleneceği Stuttgart'ta bu eyaletin başkentidir. Cem Özdemir 2016 yılında Almanya Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesi için canhıraş çalışmıştır. Türk düşmanı Cem Özdemir Ermeni soykırım yalanına sarılmış, Ermenilerle, Rum Pontusçularla, ayrılıkçı Kürtlerle el ele Türkiye aleyhine emperyalist küreselciler için çalışmaktadır. Alman hükümetine soruyoruz. en güçlü ortak değerlerinden birisi Mustafa Kemal Atatürk olan 85 milyonluk Türk milletinin ve Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk'ün hassasiyetlerini hiçe sayarak bu operanın sahnelenmesine izin verecek misiniz? Beethoven'ın, Goethe'nin, Einstein'ın ülkesi Almanya bu ideolojik ve ahlak dışı kışkırtmayı sanatta özgürlük safsatasıyla hazmedebilecek midir? Bu operanın sahnelenmesinin Türkiye'de ve Türklerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde siyasi bir faturasının olacağını ve Türk-Alman ilişkilerine darbe vuracağını hükümetimizin bildiğine inanıyoruz.
3: Yine Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu kendi bünyesinde yer alan 61 derneğin temsilcileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenledi ve orada yapılan açıklamayla da terörsüz Türkiye sürecine destek verildi. Mersin'de faaliyet gösteren Doğu Güneydoğu Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki 61 dernek "Barış ve Kardeşliğe inanıyoruz" sloganıyla bir araya gelerek toplumsal barışa destek çağrısı yaptı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda federasyon adına açıklama yapan Murat Karahan, Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birinin toplumsal barışın güçlendirilmesi olduğunu belirtti.
5: Barış kardeşi Kozgörü kentinde yaşayan birbirinden kıymetli, değerli dostlarımızla birlikte görülüyor ki her dilden, her inançtan, her mezhepten arkadaşlarımızın barışa, kardeşliğe, hoşgörüye olan özden duygularıyla birlikte burada olması, bizimle bunu paylaşması bizim için çok önemlidir. Ve biz diyoruz ki Van Gönül Denizi'nde dalga dalga kıyıya vuran o dalgaların Mersin'imizin mavi pınarlı dalgalarıyla uğraşıp Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla birleşme vakti gelmiştir. Şimdi vakit barış kardeşlik vaktidir. Bugün Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri toplumsal barışın güçlendirilmesi, kardeşlik hukukunun yeniden tahkim edilmesi, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören demokratik bir anlayışın kalıcı hale gelmesidir. Yüzyıllardır aynı coğrafyada birlikte yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar, Aleviler, Sünniler ve tüm halklar ve inançlar acıyla, sevinciyle ortak yaşamış, tarih boyunca kader birliği yapmıştır.
3: Açıklamada silahların susmasının önemli olduğu ancak kalıcı barışın adalet, eşitlik, yurttaşlık ve karşılıklı saygının güçlendirilmesiyle mümkün olacağı vurgulandı.
5: Bizler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kadim kültürünü taşıyan sivil toplum örgütü temsilcileri olarak çatışmaların değil diyaloğun, ayrışmanın değil kardeşliğin, imkanın değil eşit yurttaşlığın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.
3: Demokratikleşme, insan hakları ve toplumsal uzlaşının önemine dikkat çekildi.
5: Bu çerçevede Kürt meselesi çözümüne yönelik atılan her samimi adımın toplumsal huzur adına önemi görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişten bugüne çözüm ve kardeşlik eksenli yaklaşımı, Sayın Devlet Bahçeli'nin toplumsal birlik ve iç huzura yönelik mesajları Türkiye'nin ortak geleceği adına kıymetli buluyoruz.
3: Federasyon toplumun tüm kesimlerinin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde kendisini ifade edebildiği bir Türkiye hedefini desteklediklerini belirtti. Bu hafta ortasında İzmir'de Seferihisar ve Balçova belediyelerine düzenlenen operasyonda her iki ilçenin belediye başkanları da dahil 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Son gelen bilgilerde Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. Gözaltında olan diğer kişilerin işlemleri devam ediyor.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltı

0: gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada belediye bağlantılı imar ve inşaat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları araştırılıyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü EU emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İGP ile bazı şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapılmış, bazı isimler tutuklanırken bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyonun son aşamasındaysa Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
1: Açabilir misiniz arkadaşlar?
2: Şu arayı açalım, bak bir araba daha geldi.
0: Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
3: Manavgat'ta iki genç kişinin sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak terör ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenince siber ekipler hemen adrese baskın yaptı.
0: Antalya'da sosyal medyada canlı yayın yaparak terör propagandası yaptıkları iddia edilen iki kişi jandarmanın yüz tanıma sistemi destekli çalışmasıyla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
4: Vermida korksaydı senin gibi karaktersiz insanlarla şey yapmazdık.
0: Manavgat ilçesinde bir sosyal medya platformunda yapılan canlı yayında terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yayın görüntülerini inceleyerek yüz tanıma sistemi üzerinden analiz gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda yayını yapan kişilerin kimlikleri ve bulundukları adres tespit edildi. Ulualan mahallesindeki bir otel lojmanına düzenlenen operasyonda HD ve YCG isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin hatırasına hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
3: Diyarbakır Kırsalı'nda emniyet birimlerinin yapmış oldukları incelemeler de bazı noktalarda uyuşturucu üretmek amacıyla Hint keneviri ekildiği belirlendi. Ve 1 milyondan fazla Hint keneviri söküldü, imha edildi, satışa hazır kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
0: Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1.755.212 kök kenevir ve sukunkla 54 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında 81 operasyonel tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Çalışmalarda yaklaşık 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1.755.212 kök kenevir ve skunkla 54 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.
3: Gülnar ilçesinde bir vatandaşın 40 küçükbaş hayvanı kayboldu. Kendi çabalarıyla bulmaya çalıştı, bulamadı. Hırsızlık yapıldığını düşündü, jandarmaya haber verdi. Jandarma drone'la sürüyü buldu.

0: Mersin'in Gülnar ilçesinde bir vatandaşın 40 küçükbaş hayvanı kayboldu. Vatandaş kaybolan hayvanları kendi imkanlarıyla bulamayınca çalınmış olabileceği şüphesiyle durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone destekli çalışmalarda kayıp hayvanlar kayboldukları bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda tespit edildi. Sağlıklı şekilde bulunan 40 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde de saman balyaları alev aldı, itfaiye söndürdü.
0: Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topaklı mahallesinde harman çalışması sırasında çıkan yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu. Harman sırasında çalışan patoz makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangın tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tonlarca saman balyası yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde de meyve bahçeleri yangında zarar gördü.
0: Mersin'in Mut ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde bahçelerde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçeler zarar gördü. Alevlerin evler ve ormanlık alana ulaşması engellenirken bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Mersin'de otistik bir çocuk eğitim gördüğü okulda şiddete uğradı, darp edildi. Aile şikayetçi oldu, öğretmen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
0: Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki bir çocuğa eğitim merkezinde uygulanan şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 yıldır eğitim alan Kuzey Yılmaz'ın bir süre sonra okula gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine ailesi öğretmen değişikliği talebinde bulundu. Çocuğun boynunda çizik ve yara izleri fark eden aile güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Kayıtlara ulaşamayan aile adli makamlara başvurdu. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin sınıf ortamında küçük çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından aile suç duyurusunda bulundu.
2: Oğlumun tanısı atipik otizm. 2,5 yıldır Mersin Otizm Aile Danışma Merkezi'ne götürmekteyim çocuğumu. İlk günler güzeldi, sonra çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim. Ama beni sert bir şekilde reddettiler. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler bize. Ben de ikna oldum, olabilir dedim, devam ettim. Ve son günlerde çocuğumun boynunda iki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular. En sonunda adli yerlere, adli makamlara başvurdum ve videolara ulaştım. Ve çocuğuma şiddet içeren görüntüler vardı. Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış, travma

0: yaşattılar çocuğumda, ben de. Yani emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
1: Oğlumun darp edildiği günden bugüne yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır evimizde huzur yok. Eşim, ben gece 3'lere 4'lere kadar uyuyamıyoruz. Bu konu küçük bir konu olsa da aslına bakılırsa çok büyük bir konu. Konuşamayan bir çocuğa darp edildiği ortada, her şey görüntülerle beraber ortada. Olayın daha kötü tarafı da çocuğun öğrenme çağındaki zamanda darp edildi çocuk. Ve psikolojikmen çocuk hiç iyi değil. Ayrıyetten de biz bunu 2 ayrı özel okula götürüyoruz. Bu darp edildiğini söylediğimizde diğer 2 ayrı okulları da arayıp görüşmüşler. Kuzey Yılmaz burada iyi mi, kötü mü, durumu nasıl falan. Biz de oradan öğrendik Kuzey Yılmaz'ın arkasında araştırdıklarını. Kuzey Yılmaz oğlum benim. O okulda çok iyi. Fakat şu darp edildiği okula giderken videolarını da gönderdim size. Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla.
0: Nereye gideceksin? Sola dön. Kuzey biliyor. Kuzey okula mı gidiyorsun? Bak şu marketin orada. Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula, tamam mı? İleride marketin oradan sol yap.
1: Okulu tanıyor, sokakları tanıyor. Oraya gittiği zaman çocuk evrim geçiriyor. Benim çocuğum mahvoldu. Psikolojikmen bitti yani. Bizi de bitirdi.
2: Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan şikayetçiyiz.
3: Polis ekiplerince gözaltına alınan öğretmen SPC çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli sürecin sürdüğü bildirildi.
4: Bu olayın davasında mahkeme toplandı. Mahkeme tutuklu öğretmenin tutukluluğunun devamına karar verdi. Dava süreci devam ediyor. Yine hatırlayacaksınız, Mersin'de Yapraklı Koy'da 3 kişi, kimi kaynaklara göre de 4 kişi, 17 yaşındaki bir gence suyun içerisinde denizde saldırmışlardı. Nereden buldularsa suyun içerisinde şişeyle, taşla ve demir çubukla genci ciddi şekilde darp etmişlerdi. Genç tedavi görüyor, hala hastanede. Tutuklandılar o kişiler. Baba dava açtı. İhmal davası da açtı. Şöyle konuştu.
3: Silifke'de denizde çıkan sopalı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki Murat Acar'ın babası oğlunun yaşadığı travmaya dikkat çekerek olayda ihmaller bulunduğunu öne sürdü.
5: Geçtiğimiz hafta gün ortasında başlayan bir olayda Atalar Jandarma Karakolu bana 12'de haber veriyor. Abi çocuğum 17 yaşında, daha reşit değildir. Yani hastaneye gittiği gibi beni niye aramıyorlar? Ben burada ihmaller olup olmadığınız, kimin bu suçu veya hastaneye gittiği zaman adli bir vaka olarak mı gitmiş? Yoksa birisi demiş ki ben amcasıyım. Yani biz kimse bize bu konuda aydınlatmadı. Biz davacı ve şikayetçiyiz.
3: Geçtiğimiz hafta Yapraklı Koy plajında meydana gelen olayda denizde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
6: Ya kafası yarıldı, kafası yarıldı.
7: Ayıptır lan.
6: Kafası yarıldı, kafası.
3: Murat Acar'ın sopa, cam şişe ve çeşitli cisimlerle darp edildiği öne sürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
6: Çık! Çık! Çık!
7: Üç kişi mi adama saldırıyorsun?
3: Acar'ın babası Ahmet'den Set Acar'ın babası Abdülset Acar'ın babası Abdülset Acar'ın babası Abdülset Acar'sı Abdülselam Acar'sı Abdülselam Acar'sı Abdülselam Acar'sı Abdülselam Acar'sı Abdülselam Acar oğlunun kafasında 9 dikiş bulunduğunu, boynunda kesik oluştuğunu ve ayağının kırıldığını

0: olmadığını belirterek çocuğum ağır travma yaşıyor dedi.
1: Çocuk zaten kafasında aldığı darbelerle yani artık ne konuştuğunu bile bilmiyor. Yani çocuk kafasındaki darbelerden dikişleri atılmış, jandarmaya gelmiş. Yanında ben yokum ifadesi alınmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz ki biz bu şekilde olmaz. Şu andaki durumu hiç iyi değil. Ağır bir travmayla karşı karşıya.

0: gözü görmemeleri için gereken mücadeleyi yapacağız.
1: Yani şimdi bir çocuk orada o kadar insan seyrediyor, yani bir çocuk öldürülüyor. Sonuçta bir can, hepimizin çoluk çocuğu vardır. Yani kimse niye müdahale etmiyor? Kimse niye jandarmayı aramıyor? Geç bir müdahale var burada ben. Görevsizlik var. Can kurtaranlar yani bir boğulmadan mı çocuk kurtaracaklar?
2: Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan HS, GG ve AMH tutuklanırken OÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Çık! 3 kişi mi adama saldırıyorsunuz? Ayıptır ya!
1: Cani Cevhun Harca Silifke sahilinde 3 cani tarafından vahşice saldırıya uğrayan Murat Acar'ın babasıyım. Adamlar silah çekecekler ya. Bütün göründelerde herkes görüyor yani. Taş, silah ne varsa çocuğun kafasına ağır bir darbe alıyor. Dışarıdakilerden birisi poşetten silah çıkartmaya çalışıyor. Ben bunu vuracağım diyor. 8 dakikalık bir videoda, internette bulduğum bir videoda ben bunu görmüşüm.
4: Gerçek İzmir bombası nasıl olur merak edenlere tek cevabımız bir deneyin, bağımlısı olun.
5: Karaman'da bir vatandaş oturduğu apartmandaki dairede böceklerden, tahta kurularından kurtulamadı. Kendisi ilaçlama yaptı. Komşuları şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.
2: Karaman'da bir apartmanda sıkılan böcek ilacı paniğe neden oldu.
6: Şimdi sen kardeşin yanına geldin, 5 yaşındaki kardeşin. O içeri girmişti, doğru mu? Elinde bir tane pompayla, doğru mu? Ondan yan yana tıkasına girdi, doğru mu?
7: Ama kardeşim yok.
6: Tamam, sen sandığımızda bir ayetinden zararlı var mı? Sıkıntı yok mu?
2: Kokudan etkilenme riskine karşı bazı apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Böcek ilacını sıktığı belirtilen MA ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
8: Basın burada mı? Gel buraya gel. Özür diler. Basın burada mı? Bir açıklama yapacağım.
9: Konut dairesinde yönetici yok abi. Ya bizim ben 2 yılda 20 milyar eşya attım abi, sıfır eşya attım. Niye biliyor musun? Tahta kurusu, böcek. Abi yönetici yok. Ben burada yaşıyorum abi. Ben kendi şeyimle ilaç aldım, ilaç attım. Kapımın önüne komşu geldi, beni şikayet.
10: Böcek ilacı mı attınız?
9: Böcek ilacı abi, sinek ilacı. Hepsi bu.
11: Gel, hadi gel araçayız.
2: Apartman sakinleri MA'nın ortak alanlarla bazı dairelere de ilaç sıktığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Venezuela'da deprem sonrası enkazdan bir bebek sağ çıkarıldı.
12: Muy grande!
5: Kanada'da bir kadın karşılaştığı boz ayıdan sakinliği sayesinde kurtuldu. Venezuela'da 7.5 büyüklüğündeki depremde ikiz kuleler yıkıldı. Ankara'da bir kişi bekçilere bıçakla saldırdı.

0: konuşuyorum. Öldükten emin olun lan. Manyağım. Ne yapacaksın? Oğlum biz artık uzatamıyoruz. Senin... Yapamıyoruz da bu iş.
1: Tekirdağ'da bir kadının kocasına silahlı saldırı girişimi başarısız oldu.

0: Eskişehir'de bir kurye teslim alınmayan siparişi su satan çocuklara verdi.
1: Yok, karnın aç mı senin? Karnın aç mı? Al. Hadi afiyet olsun.
0: Kahve hesabı ödeme yarışmasına giren gençler arasında eğlenceli anlar yaşandı.

0: Bursa'da kamp alanına giren çakal poşetteki ekmeği alarak kaçtı.
1: Gel, gel, ekmek getir, ekmek. Ekmek getir. Gel. Gel. Bak aldı, bak, bak onu aldı, bak. Oğlum gel. Gel.

0: Venezuela'da yaşanan depremde ülkenin bir bölümü yerle bir oldu. Her geçen saat ölü ve yaralı sayısı artıyor.
1: Venezuela'da ard arda meydana gelen depremlerin ardından yıkımın boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Marico! Mi mamá, huevón! Mi mamá! Chamo María, huevón! Marico María! Ya va!
1: La Guaira eyaletinde helikopterle kaydedilen görüntülerde çok sayıda yüksek katlı bina ve konutun ağır hasar aldığı, bazı yapılarınsa tamamen yıkıldığı görüldü. Bölgede arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta ise trafik yoğunluğu azalırken birçok iş yeri kapalı kaldı. Temel hizmetler devam etse de kentte ticari faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşladığı bildirildi.
3: Hay protección civil hizo contacto con una persona que se encuentra en medio de los escombros.
1: Evlerini kaybeden çok sayıda kişi geceyi çadır ve açık alanlarda geçirdi. Yetkililer ağır hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunurken Birleşmiş Milletler ve birçok ülke afet bölgesine destek ekipleri sevk etti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Dünya Kupası devam ediyor. Bazı maçlarda Meksika'da oynanıyor ve Meksika'da Meksikalılar kazandıkları maç sonunda eğlenirlerken bir otomobil kalabalığa daldı. 17 kişi yaralandı.
1: Meksika'da Dünya Kupası'nda milli takımın Çekya'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından yapılan kutlamalar faciaya dönüştü. Cabo San Lucas kentinde bir sürücü kutlama yapan kalabalığın arasına aracıyla daldı. Olayda 17 kişi yaralandı. Yetkililer aracın önce kalabalık tarafından çevrelendiğini, ardından sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle gaza basarak insanların arasına girdiğini açıkladı. Yaralanan sürücü gözaltına alındı. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Sıcaklar ülkemizde de etkili oluyor. Antalya başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde sıcaklık ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Nem oranı da sıcaklığı daha fazla hissetmemize neden oluyor. Ve bununla birlikte tabii Avrupa kıtasında şimdiye kadar görülmemiş sıcaklıklar yaşanıyor. Bazı bölgelerde Avrupa ülkelerinde sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıkıyor. Ve Avrupalılar sıcaklıktan hayatını kaybediyor. Son bir hafta içerisinde Avrupa ülkelerinde 300'e yakın kişi sıcaklar nedeniyle can verdi.
1: Avrupa etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken elektrik kesintileri yaşandı, okul ve kültürel mekanlar kapatıldı. Meteorologlar sıcakların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. İngiltere'de Haziran ayının sıcaklık rekoru 36,1 dereceyle kırılırken Paris'te termometreler 40,9 dereceyi gösterdi. Fransa'da ise Pisso kasabasında sıcaklık 44,3 dereceye ulaştı. Ülkede sıcak hava nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da Sağlık Bakanlığı Floransa, Milano, Roma, Torino ve Verona'nın da aralarında bulunduğu 16 kent için en yüksek sıcaklık alarmı verdi. Yetkililer sıcak hava dalgasının hafta sonu zirveye ulaşabileceği uyarısında bulundu. İspanya'da ise 21-24 Haziran tarihleri arasında sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi.
0: Polonya'da iki tren çarpıştı. Yolcu trenleri çarpıştı. Trenler raydan çıktı. Vagonlar raydan çıktı. İki kişi yaralandı.
1: Polonya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Bölgedeki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Kaza Bialoslivi köyü yakınlarında meydana geldi. Polregio'ya ait yolcu treniyle PKP'ye ait şehirler arası yolcu treni Makas bölgesinde çarpıştı. İki trende yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu bildirildi. Kazada iki kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken tren seferleri geçici olarak askıya alındı.
0: Türkiye Dünya Kupası'nda grubundan çıkamadı. Son maçı ABD ile karşılaştı ve 3-2 galip geldi.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. dakikasında

0: da ABD öne geçti. 10. dakikada A milli futbol takımı maçta eşitliği yakaladı. 31. dakikada A milli futbol takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmanın 49. dakikasında skora denge geldi. Türkiye 90+8'de yeniden öne geçti. A milli futbol takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Ev sahibi ABD 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider tamamladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yenen ama Dünya Kupası'na da veda eden Türk milli takımı önümüzdeki günlerde ülkemize geri dönecek. Mersin'de de ciddi bir, önemli bir turnuva düzenleniyor. Geleneksel olarak düzenlenen, belediyeler tarafından gerçekleştirilen turnuvalardan Fındık Pınarı Futbol Turnuvası başladı.
0: Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Ayvagediği Futbol Turnuvası Arslanköy, Buluklu ve Bekirdağ Aladağ maçlarıyla başladı. Açılış karşılaşmalarının başlama vuruşunu yapan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, turnuvanın amacının rekabetten çok kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirterek tüm mahalle takımlarına başarı diledi.
2: Geleneksel hale getirdiğimiz bu mahalleler arası futbol etkinliğimiz bu sene bugün Aslanköy Mahallesi ile Buluklu Mahallesi'nin yapacağı maçta başlıyor. Spor dayanışmayı, kardeşliği pekiştiren bir alan. Yarışmaya katılacak olan bütün mahallelerimizi tebrik ediyorum. Bu yarışmanın birincisi hepimiz olacağız. Çünkü bu yarışma dediğim gibi dayanışmayı güçlendirmek için, kardeşliği güçlendirmek için, hemşeriliği güçlendirmek için, komşuluğu güçlendirmek için yapılıyor. İyi olan kazansın, güzellik kazansın, dostluk kazansın, dayanışma kazansın.
3: Centilmenliğin ön planda olduğu
0: Koray Aydın Stadyumunda start alan turnuvaya 43 takım katılıyor. Turnuvada Toroslar ve Akdeniz ilçelerinden 31, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindense 12 takım yer alıyor. Yaz aylarının geleneksel organizasyonları arasında bulunan turnuva mahalleler arasında dostluk, dayanışma ve sportif rekabeti sahaya taşıyor.
4: Uzun soluklu, heyecanlı. Güzel bir turnuva olacak. Ayvagediği turnuvasında Toroslar ve Akdeniz ilçelerini kapsayan toplamda 31 takımımız. Fındık Pınarı Futbol Turnuvası'na da yine Mezitli ve Yenişehir ilçelerimizden, eski köy statüsü olan mahalle takımlarımızdan 12 takımla start verdik. Ben turnuva boyunca dostluğun, centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir turnuva diliyorum.
0: Organizasyonda mücadele eden takımlar ve bölge halkı maçlara yoğun ilgi gösterirken katılımcılar turnuvanın sosyal birlikteliği artırdığına dikkat çekti.
5: Vallahi köyde dört gözle bekliyorduk başlamasını. Spor bahane deriz biz, köyde dostluk şahane. Maç biter, dostluk devam eder. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de, Toroslar Belediye Başkanımız Abdullah Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sahaların bakımı falan şey çok güzel yani. Organizasyon her sene biraz üstüne koyarak gidiyor.
0: Turnuvanın ilk gününde oynanan maçlarda Arslanköy Spor Buluklu Spor'u 2-1 mağlup ederken Bekirde Spor'la Aladağ Spor golsüz berabere kaldı. Turnuvada karşılaşmalar ilerleyen günlerde eleme usulüyle devam edecek.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
8: Reklam kazandırır. yazın ışıltısı Skoda Elroq.

0: Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
1: Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan

0: Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yerel düzeyde gıda yönetişimi ve politikaları projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Roma'da gerçekleşen toplantıda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki işbirlikleri ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Üniversitesi'nde gerçekleşen bitirme projeleri sergisinde mühendislik fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Öğrencilerin akademik bilgi ve teknik becerilerini yansıttığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Temmuz ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkkent, Hal, Tırmıl ve Turgut Reis Mercek şubelerinde verilecek ücretsiz bilgisayar işletmenliği, yapay zeka, makine bakım ve onarımı, saç şekillendirme, pasta yapımı, restoran hizmetlerin ve manikür eğitimlerine başvurular 30 Haziran tarihine kadar mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan

sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sert geçen kış aylarının ardından Torosların zirvesinde kar ile kaplı yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte bu yılda hayvanlarını Torosların zirvelerinde bulunan meralara götüren yörüklerin güvenli ve kolay geçiş yapabilmeleri için 1500 ile 3000 rakım aralığında kalan bölgelerde yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Enerji. Orzaks'tan.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30
3: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki güvenlik önlemleri için önemli bir gelişmeyi paylaştı. Okullardaki güvenlik kameraları KGYS olarak bilinen kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacak. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davada sıcak bir gelişme yaşandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karacellatlar adıyla faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 34'ü yakalanırken örgütün çok sayıda cinayet, silahlı saldırı, yağma ve uyuşturucu ticareti olayına karıştığı öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde düzenlenen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 3430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu yakalandığını bildirdi. İstanbul'da AYT sınavına cep telefonuyla giren 20 yaşındaki aday, yapay zeka uygulamasıyla kopya çekmeye çalıştığı iddiasıyla sınav görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Eren K. çıkarıldığı mahkemece ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini açıkladı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da toplu taşıma araçlarını denetliyor. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Interreg NextMed programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde Roma'da uluslararası çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda Akdeniz kentleri arasındaki işbirliği gibi konular ele alındı. Mersin'in Mut ilçesinde bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bahçelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de öğrenciler eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. İl genelinde temel eğitimde 260.935, orta öğretimde ise 88.413 olmak üzere toplam 349.348 öğrenci karne sevinci yaşadı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler temiz çevre temiz insan sloganıyla sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ve gençler sahildeki atıkları toplayarak bölgenin daha temiz bir görünüme kavuşması için birlikte çalıştı. A-Milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ABD maçının ardından maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, ABD maçında 10. dakikada Türkiye'nin golünü kaydederek milli takımın bu Dünya Kupası'ndaki ilk golüne imza attı. Güler attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemekleri

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet.

0: Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbet. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde gülsün o bebek.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: 0233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sessizlik.
1: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Tutun yavrum, dışarıya tutma, tutma. Atarsa kalbin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

zavrmaya naszym parom. Beni öldüren atışlar değil o bakışlar. Ölümsüz aşk vardı, ölmeyen aşık var ama. Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, yalan söyle, ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışıkta benim jockey. Senin

sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı. Bana sor mutsuz.